0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

δικού ούλα είναι ρεύα και κίνημα άγριε βότανε.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

0: etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3

Her tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni ah.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
8: Bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı. Bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: okulda olmadığımı bilmek, Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Yine hafta sonu geldi sevgili dostlar. Bizim için en güzel gün yarın tatil olduğu için. Hafta sonu çalışanlara, çalışmayanlara, yan gelip yatanlara, radyo terapi yapmak isteyenlere herkese günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Güzel gün olsun bakalım. Gün güzel başladı. Ancak ama ve lakin yağmur geliyor Batı Trakya'ya. Havanın durumuna bakacak olursak sevgili dostlar, yandan itibaren yoğun yağışlı şeye giriyor bölgemiz. Uyduramadım, yapamadım, cümleyi kuramadım. Yarın %65 ihtimali yağmurlu, pazartesi %95 yağmurlu, salı %95, çarşamba %80, perşembeye kadar hep yağmur olacak. Sıcaklıklar 10 derecelere kadar düşüyor özellikle akşam saatlerinde, ama yağmur lazım. Hadi bakalım, dört gözle yağmuru bekliyoruz, gelsin bakalım yağmur. Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız iyi olsun sevgili dostlar. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Sesim biraz çatallı mı çıkıyor benim bu sabah? Oh, kahvem de soğumuş. Sıcak kahve yaptım, Nescafe de soğumuş.

0: Adem Ömer abi günaydınlar, günaydınlar demiş. Şahin Kahveci abi Gümülcine Pazarı'ndan günaydın Gürkan'ım, iyi yayınlar, cümlemize hayırlı işler olsun amin demiş. Hoş geldin memlekete Şahin abi, kolay gelsin. Hasan Kaşıkçı günaydınlar, iyi hafta sonları kardeşim demiş. Teşekkür ederim Hasan abi. Ahmet Ali tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye, Kalfa Pastanesi'ne kolay gelsin kocaman kocam kuman kolay, günaydınlar tüm ekibe. İsmail Emines Ali günaydın Gürkan, sistem dumanla sislerin dumanların içinde kalıyız bu sabah, ne oluyor bu, ne korku sineması gibi demiş, korku filmi gibi mi? Ama o ne sis sisten sonra yalnız güneş gelir her zaman, her daim sistem havadan sonra güneş gelir. Ya güneş de geldi amma ve lakin. Çok nemli hava, çok sis, akşam da çok nemliydi. Adem Akraba günaydın, davay napreş, Burak Molla günaydın Gürkan abicim demiş. Gökhan Kanali günaydın be teneke nasılsın demiş. Boş teneke diyeceksin, sadece teneke demeyeceksin, boş teneke, boş zeytinyağı tenekesiyle günaydın dedik sizlere. Yakında Trakya'ya giden zeytinler dolacak o tenekelere sevgili dostlar. Ben de reklam yüzü oldum Trakya'ya gidenin. Benim de beni basacaklar tineklerin üstüne. Nay nay nay nay nay nay nay. Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Zeytinyağı kaça satıyorsun o ya? Bir tenek istedi demiş Emre Semerci. Sana cevap vermiyorum. Sana cevap vermeyeyim çünkü sen benim verdiğim sorulara, sorduğum sorulara cevap vermiyorsun. Haydi herkes... Hadi tak bakalım şeyi koluna, herkes kendi yoluna bakalım. Çantayı koluna tak. Gönlünce güzel bir hafta sonu dileğimle günaydın kız hanım. Huzurlu mutlu sabahlar, hayırlı neşeli programlar diyorum demiş. Hatice ablam rüyamda efendim pahalı bir çanta satın almış bir bayan gördüm. Kim olduğunu söylemeyeceğim. 12 bin euro vermiş bırak diyorum. Bırak iyi durumda kullanılmış bir araba parası diyorum kendi kendime. Allah billah. 12 bin euroya çanta mı olur be? Louis Vuitton'muş çanta. Ne demekse rüyada çanta görmek. Hıdır canlı yayındayız, hıdır hıdır kudur kudur hıdır.
1: Evet. Sabahın en sıcak, en samimi frekansı yine bizde. Evet. Evet. Bir sabahı, sabahı ısıtan tek şey var.
0: Ne?
1: İşte o da içten bir ses. Dost bir muhabbet.
0: Rüya tabirleri yapabiliyor musun?
1: Tabii ki yapabilirim. Rüyanın detaylarını paylaşırsam rüyamda, sembolleri hissettirdik diyebilirim.
0: Rüyamda bir bayan görüyorum. 12 bin euroya çanta almış. Louis Vuitton.
1: Tamam.
0: 12 bin euroya. Bırak diyorum. Kullanılmış bir araba parası diyorum. Allah akıl fikri versin şu bayanlar. Amin diyorum. Ne demek?
1: Çok canlı bir sahne gerçekten. Böyle çok rüyalarda canlı. O yüksek fiyatlı çanta aslında çoğu zaman değer, öz değer ya da statü ile ilgili bir sembol olabiliyor. Belki de senin bilinçaltında değer verdiğin şeyler gerçekten maddi mi manevi mi gibi bir sorgu vardır. Ya da sadece gerçek hayatta, günlük hayatta gördüğün tüketim çılgınlığına karşı bir tepki olabilir.
0: Tamam, bunu rüyada bunu görmek ne demek? Bunu rüyamda gördüm, rüya tabiri yap.
1: Rüyada böyle bir sahne görmek, aynen bu biraz bilinç altında senin maddi dünya ile manevi dünya arasındaki dengeye verdiğin önemi de gösterebilir. Gerçekten buna bu kadar para verilir mi sorusu aslında gerçek hayatta da kendi bütçene ya da değerlerine sahip çıkma eğilimini gösteriyor olabilir.
0: Bence bence akılsızlık. Louis Vuitton paraya, çantaya o kadar para vermek. Yani çok zengin bile olsan gidersin bir fakire yardım edersin. Louis Vuitton yerine alırsın normal bir çanta. Takarsın koluna. Haydi bakalım çanta.
1: Evet.
0: Tak koluna. Herkes kendi yoluna dersin.
1: Kesinlikle haklısın. Bu söylediğin yaklaşım da çok değerli. Yani kaynakları daha anlamlı yerlere yönlendirmek senin için kıymetli bir ilke gibi görünüyor. Ve rüyanda da bu ortaya çıkıyor. Aynen.
0: Seninle muhabbet edemeyeceğim şimdi sabah sabah. Çok uzattırıyorsun sen muhabbet eşyen. Ayağı gibi. Çok uzattırıyorsun. Hatice ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Kolay gelsin. Güzel günler, güzel terapiler, güzel hafta sonları olsun. Haydi uyan kral terapiye demiş 7-4 geçe hizmet. Hıdır bugün spor salonuna gidecek mi acaba demiş. Hıdır bugün spor salonuna gidecek misin? Spor var mı bugün?
1: Bir saniye bakıyorum.
0: Kuşlar gibi.
1: Şu an cumartesi ya. Spor tabii var ama benimki biraz farklı. Ben devreleri istiyorum.
0: Artık tuzağa düşmüyor Hıdır. Devreler nasıl çalmış? Ne sordun, ne zaman sordun, niçin sordun demiş. Bu kızdan benimle meşak geçiyor. Meşak geçiyor bu kızdan benimle, yemin ederim bu Emre. Resmen benimle meşak geçiyor bu kızdan. Şahin abi yaşa. Yaşa Şahin abi yaşa. Dün hoca odunları taşıtırken terletti galiba, sesin çatallı çıkıyor. Geçmiş olsun demişler. Bir de bir cüseyin ağam, ben de odun taşıyacak göz var mı? Füsun Hanım günaydın. Ben de odun taşıyacak göz var mı Hüseyin Aga? Füsun Hanımcığım günaydınlar. Abi akşam çok soğuk soğuk sulan içtim. Aryan içtim ve balık yemeğe gittik. Ben, Timo, Eda, Alimolla, Emine, Alimolla'nın eşi. Ya ondan sesim çatallandı. Yemek yedik, sohbet ettik. Ceyhun Acı günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Füsun Hanım'a günaydın dedik. Dedik. Efendim Instagram'a geçelim. Instagram. Sabah şerifleriniz hayır olsun Sayın Nesinoğlu demiş Sezer. Nasılsın be Bridget'im? He? Sabah sabah ne bu böyle, İngiltere'de saat kaç? Cüneyt Hasan günaydın abi. Vatana millete hayırlı olsun. Boş yağ tenekesiyle zeytincilik sektörüne yeni adım atmışsın diyor Cüneyt. Aynen öyle, dolduracağız o tenekeleri. Şimdilik tıngır tıngır tıngır tıngır ses çıkarıyor boş yağ tenekesi. Günaydın Gürkan demiş. Yılmaz Kasım abim Kırcı Ali'ye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gülsüm abla günaydın. Sevcan Yümer, Mehmet Şerif, Ahmet Demirci, Enver Abdurrahman, Leblebici Hüseyin, İrfan Abdullah. Altın değer kaybetmez, yere düşmeyilen kişi kendinden bilir işi. İki ayrı güzel söz anlayanlara hadi kalı kutsal cumartesi nayakume demiş Nida. Aynen öyle, altın değer kaybetmez, yere düşmeyilen kişi kendinden bilir işi. Kişileri gösteren işidir, lafa bakılmaz demiş atalarımız. Mübeccel ablam, Emi Ferroğlu, Güner ablam, Ekrem Nurşen, Zeynep Koray, Taner Aslan, Ali İstantanyolu, Sevin Boğazi, Tarkan Berke, Ayşe Ali Baba oğlu, hepinize günaydınlar. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra sabah sabah bıra sabah sabah bıra. Işığı gören geliyor, ışığı gören geliyor bıra, sesi duyan geliyor bıra.

Ioannidis. Ioannidis bros, bros, bros, bros, bros. The largest automobile in Greece. Nasıl, ne marka araba isterseniz var. 10 yaşına kadar tüm arabalara Ioannidis bros 2 yıl garanti veriyor. 2 yıl. Hafta oyunu Ioannidis bros diyoruz sevgili dostlar. Bros, bros. Anlık Birleşik Krallık demiş, kapkara Birleşik Krallık'ta hava. Vay vay vay vay. Ay. Allah kolaylık versin Bridget'ime. Allah kolaylık versin. Yarın da mı çalışıyorsun yoksa sen?

sevgili dostlar, her şeyden önce insan olmak çok önemli. Yani hayvan olmayın diyeceğim de hayvanlara hakaret olacak. O söylenecek kelimeyi bulamıyorum. Atilla Taş'ın kızının ölümünden sonra 34 yaşında, hepiniz duymuşsunuzdur, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Daha gencecik iki çocuk sahibi. Atilla Taş'ın o acısını yürekte hissetti herkes. Ama bunu hissetmeyen ve acayip yorumlar yazan insanların, insan da diyemiyorum onlara, o yaratıkların yazdığı yorumlar karşısında şaşkınım, şoktayım. Dehşete düştüm, gerçekten dehşete düştüm. Bir insan muhalif diye bazı insanları, bazı durumları eleştiriyor diye böyle yorumlar yazılmaz, yazılamaz. Dehşete düşürücü yorumlar var sosyal medyada. Böyle bir şey olamaz. Gün gelir, sizin de başınıza gelir. Ne diyelim? Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Dehşete düştüm gerçekten.

0: sen Gürkan diyen heyranlar hayranlar lazım. Gürkan. Yan değemem. Dünyada aşk, canda aşk, dünyada aşk, her yerde aşk, yurtta aşk. Aşk lazım bize. Gürkan. Stokozma. Platya'da. Güvecene'de, şehir merkezinde. Balık için Stokozma. Fener'de Stokozma. Balık için Stokozma sevgili dostlarım. Balık tavernası. Stokozma'ya da günaydınlar. Günaydınlar.
1: Birmingham açıklarında otomobil bile seyahat etmekteyiz. Yolumuz Leicester, ondan sonra Sheffield açıkları, ondan sonra da eve doğru istikametimiz devam edecektir efendim.
0: Efendim siz tatile mi çıktınız? Ama hafta sonu hafta sonu tatiline mi gittiniz? Kargalar kahvaltısını yemeden, bokunu yemeden bir öyle be sabah arasında çıkmışsınız yola. Birmingham mı? San Siro Thames 4 etkili bulaşık deterjanıyla yıkadım dün yine bulaşıklarımı. Sizler de kullanın. Hangi tablet olursa olsun içine biraz da sirke püskürttürün. Görün bak çamaşır, aman bulaşıklar nasıl çıkıyor. Çamaşırlara da sirke koyun. Yumuşatıyor çamaşırları. Efendim bakterilerden arındırıyor, virüslerden. Sirke her şeye çok faydalı. Sirke. Thames. Bataklıdaki bakkal ve marketlerde TMS. Türkiye'nin ilk 4 etkili bulaşık makinesi deterjanı artık Batrakya'da San Siro Parkı'yla sizlere sunuluyor. San Siro. Ahmet abi nasılsın be? Günaydın be. Leyla, günaydın. Bandeksi kızları çalışıyor mu bugün?

Özkor Mehmet Özcan Yastıköy Yalancıoğlu 1. kilometrede inşaat malzemenin adresi.

Sevgili dostlar, Trend of Fridis Gümrücüne'de 3 şubesiyle 3 tane şubesi olan tek börekçi Trend of Fridis fark yaratmaya devam ediyor. Merkez Dükkan Sesi Ötüş'te eski Vali binasının karşısında Kosbrans'ın yanında. İkinci şube Rodot'taki Fatih Fatostar'ın yanı. Üretim yeri Manyak 8. Buradan hem Bugaça börek alabilirsiniz hem de dondurulmuş börek alabilirsiniz. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubesine 29 853 numaralı telefonu arayıp oradan da sipariş verebilirsiniz.

Şölüte. Drop Hastanesi, damla damla damlayan lezzet. Furkanis olarak bulun Instagram'da kızanı takip edin. Furkan, pastanenin en genç elemanı. Furkanis ne demek? Furkan İsmail. Furkan İsmail'in kısaltılmışı. Ta İtalyalarda, Avrupalarda, Avrupalarda eğitim aldı. Tatlıcılık üzerine harikalar yaratıyor Furkan. Efendim mis gibi künefe bile yapıyorlar. Künefe. Sütlü tatlılar, soğuk tatlılar, baklavalar ve yaz ve kış gelato dondurmalar. Sevgili dostlar, Drop Pastanesi'nde Şapçı'da, Kıtelin hemen bitişinde hizmetinizde. Drop Pastanesi. Elimi de kolumu da bağla hadi. Trakya Mobilya'da hemen Bugatti Trend'a filizin bitişinde sevgili dostlar. Epiplast Trakis. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirimleri kaçırmayın. Ana bina kocaman, büyük, 6000 metrekare. Batrakya'daki en büyük mobilyacı sevgili dostlar. Gidin gezin görün. Prefabrik evde de iddialılar. Prefabrik evler, tropovinalar, konteynerler. Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya. Her iki şubeye de günaydın. SBS Consulting and Rent-A-Car. Sinan günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın bakalım. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsat ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulaması ödemesi, devlet harç bulu, basın ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, SBS Consulting and Rent-A-Car, ayrıca elektronik takograf da çıkarıyor profesyonel sürücüleri dijital ortamda sevgili dostlarım. SBS Sobacı Açarsı Eski Niko Market'in aralığında Sinan. Günaydın demiş İlmiş Herif Bugatti Trend'a filliyiz. Günaydınlar, kolay gelsin. Bizler çok çalışkanız, düşmanlar iş başında kesiyorlar senin sesini demiş Leyla. Kimin sesini? Düşmanlar iş başında kesiyorlar senin sesini. Anlamadım, sesim kesilmiyor be. 4 dakika 37 saniye 8.37. Abi bir kopukluk olmuş galiba. Serverlarla ilgili, o serverlarla ilgili.

Abi bu şarkıyı bir dinle, sözleri insanın yarattığı derin hüsnünü yaşattı. Yaşattığı İbo bir kulum işte. Koy işte sen de kurtul ben de kurtulayım demiş Cüneyt. Kaç sana gidesin, zaten keyfim yok, haftanın yorgunluğu üstümde. Sabah sabah hareketli şarkılarla başladık. İbo'dan bir kulum isteği çalacakmışım. Kaç git buradan ben Cüneyt be. Günaydın çalışıyoruz demiş Basri Ali. Günaydınlar, o ne güzel çiçekler. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Kahveler için afiyet olsun. Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Deli mi ne? Elimi de kolumu da bağla. Bir odaya beni bir ömür hapset diyor. Manyak.

0: içine dön.
1: Ama Hüseyin'cim.
0: Ben de hazır bitmedim.
1: Çok olaylar olmuştur. Okuma demiştin ama kısacık özet geçeceğim. Günaydın stonar ki konto komaton aşkiton demiş İlkan. En aşkito mu? Ela Kir İlkan. Ne olduğundan haberim yok ama bugün çıkar ortaya ne oldu. Kardeş ben dışarıdaydım, burada yoktum. Tam eve geldim. Ben balık yemeye gitmiştim gene Gökmen'e. Tam eve geldim, kardeşim gözleri fal taşı gibi dışarı çıkmış. Vay dedim, bir şey oldu, bir ölüm kalım bir şey var galiba. Kardeşim dışarı beni bekliyor. Ben ne oldu dedim, ne oldu? Abi dedi böyle dedi, polisler bastı dedi, şeyler dedi oldu dedim, şeylerini götürdüler dedi, aldılar soktular arabaya dedi. Ne oldu dedim, kim o kim göremedim dedi polis ışıklarından dedi. Kameralar çekmiş mi dedi, dedi bizim kameralar bizim kapının önünü çekiyor. Baktık kameralarda bir şey yok. Vay dedi, ama dedim sen emin misin dedim, sen rüya görmeyesin. Kaç git dedi kardeşim. Deli miyim ben dedi, rüya göreceğimişim dedi. Dedim senden başka duyan olmadı mı, olmadı dedi. Ahmet dedi uyuyor dedi, derin uykuda dedi. Ondan sonra dur şimdi detayları yazacağım ben sana Hüseyin. Bura Texas gibi bizim köy, bura Texas gibi bura. Ne güzel hadi. Yangınım çok büyük. Hayır azıcık ucundan farklı şarkılar isterdiniz değil mi? Sevmezdim, bilmiyorsunuz benim çaldığım şarkıları. Al farklı şarkılarınızı. Alın.
2: Azıcık ucundan.
1: Nereden buluyorsun böyle manyak sözlü şarkıları? Deli misiniz? Nesin demişler bile Hüseyin Ağam. Şikayet ediyorsunuz hep aynı şarkıları çalıyorsun diye. Alın size. Azıcık ucundan. Azıcık ucundan. Ne olduğunu bilmeye mi bahsettim? Tam olarak ben de bilmiyorum. Mahalleyi polisler bakmış, birilerini almışlar götürmüşler. Hırsız mı girmiş, dolmuş bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Özel polisler gelmişler, sivil polisler gelmişler, normal polisler gelmiş. Vallahi ne oldu da ben de bilmiyorum.

Ela kalime rolü mene sinek ya bir demiş. Nurgül ela Nurgül yapı tovara mı bu pamere? Nurgül. Kucundan versem. Günaydın Gürkan, güzel bir hafta sonu olsun demiş. Seval Hanım günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Günaydın Gürkan abi, bu sabah şarkristen çok acayip, ne oluyor öyle? Beni odalara kapat, azıcık ucundan ver falan demiş. Erdem ne yapıyorsun, nerelerdesin sen, kara kayıp oldun be. Aa, Erdem nerelerdesin sen be. İlişki yapmak sana yaramadı be. Sana göre değil ilişkiler be. Gökhan, Malakiye Malakiye konuşmasana, Malakiye söylemesene Gökhan. Seni boş yer terekisi seni ya.

Bak sen uyurculara. Senin gönderdiğini Hüseyin kardeşime de gönderdim. Bak sen uyurculara diyor kardeşim. Bak sen ummadık taş baş yararmış. Bize de sıçrayacak. Bırak sen. Beni de alacaklar, çekecekler merkeze. Ondan sonra git öptürecekler. Herkes öptürüyorlar merkeze çekince insanı. Sen git bereye kal ya Rabbim. Ya Resulallah. Acıyacak, üzüleceksin. Allah yazdıysa dostum, Allah yazdıysa dostum. Düşman başına, düşman başına. Ben düşman zaten, düşman başına. Oh amin, oh amin, oh.

başka kollarda öğreneceksin. Senin kafana düşsün, gözüne düşsün senin o Gökhan. Senin gözüne düşsün. Ahmet, nasılsın be? Sen tır ehliyeti, otobüs ehliyeti mi aldın Ahmet? Ahmet. Junior'um günaydın. En anetim o. How are you today, my friend? Haloları yaptınız mı, haloları? Nerede yapacağım haloyu? Gittim uyudum yattım desene. Halo, Merkusis halo. Serdar'a günaydınlar. Bari'ye günaydınlar. Onların kuşlarına günaydınlar. Günaydınlar Limon'a günaydınlar. Limon günaydın. Serdar pergola üretiyor, koltuk üretiyor, kanepe üretiyor. Serdar sevgili dostlarım. Nerede? Gümücün'e de. Gümücün Kozmuyolu 1. kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde. Güneşlikler, gölgelikler, jet kaplamalar. Serdar ve ekibinde Sinap Semerci İnşaat Gümücün'e de. Sinap Semerci İnşaat olarak Facebook'tan bulun. Efendim konuşun onlarla. Temel kazım işlerinden binanın son kirebinine kadar Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat. Hayır, İsmet öyle bir şey değil. Biz de öyle bir şey sandık ama değil.

Haftanın yayından canım benim demiş Tarkan. Nasılsın be yavrucuğum? Nasılsın be yakışıklı delikanlı? He? İyi hafta sonları Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş Latif. Nasılsın be Safterik? He? Vay seni kandırıp durur. Emine Arslan günaydın. Emineciğim günaydınlar, günaydınlar. Turgay Mümin Çavuş bir şey yazmış silmiş. Batep Sincan'ı niye yazdın? He?

Sezen'le canlı yayına geçen de bağlandı. Kızan seni de bile havalara bulaştırdı diyor Cüneyt Hasan. Nereye bulaştırdı beni Sezen? Sezen! Sen nereye bulaştırdın beni be? Ne diye bu deliler be? Allah'ım yarabbim. Hani bu Bülent Ersoy'u konuk eden adam var ya, ne şovdu? Ha, bizim program aynı öyle. Vallahi billahi. Bir akıllı yok. Bir digma için, örnek için bir akıllı yok bu programda, yemin ederim. Aynen öyle program bizim. Vallahi yemin ederim. Vallahi billahi. Hani program şey olsa, yeni olsa onu taklit ediyoruz derler de, onu taklit etmiyoruz. Program çok eski. Onlardan eski. Yani Allah'ım yarabbim. Yemin ederim. İyi bacanım, çalışıyoruz. İşte sen nasılsın? İki günden beri sana yazamıyorum. Yoğundum ama kulağım senden döndü demiş. Tarkan, benden mi döndü kulağın? Gel seni kulağına ben. Seni kulağına sorayım ben. Zırt diye. Tövbe yarabbim. Yarın sonra. Ay yarabbim. Aşka, aşka, aşka, aşka. Caz Green nerede, Ahmet nerede be? Bu nere Caz Green? McKettering. Kettering hizmeti. McKettering. Mustafa Ali Çavuş bir ekibi. Tazecik menüler, harika menüler, harika fiyatlarla. Siz hiç zahmet etmeyin. Düğünlerinizde, eğlencelerinizde, en mutlu anınızda, mevlütlerinizde hep McKettering var. Efendim, hijyenik kaplarda taptaze ürünler. Sıcacık menüler sizin hizmetinizde.

canlı komünikasyon kurmak suretiyle muhabbet eylemek dilerseniz yapabiliriz demiş Sezer. Ama yalnız bu Emre gibi olmayacaksın, tamam mı? Sorduğum sorulara cevap vereceksin. Sen de çünkü Emre gibisin. Bak çok kızıyor. Niye, saat kaçta kalktın? Neden kalktın? Nereye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Ne yapacaksın? Nerelere gezeceksin? Nereleri göreceksin? Hepsine cevap vereceksin. Benim sorduklarıma cevap vereceksin. Kendi istediklerine değil. Şartlarımı kabul edersen canlı.

Ateşine yanayım, yanayım, yanayım. Ateşine yanayım, yanayım.

0: Bak kaldırsa da kaldırmıyor güzel.
1: Sar beni yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz diyelim. Harika yufka, muhteşem yufka, böreklik yufka. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz'in yufkaları harika, âlâ, muhteşem. Bu yufkalarla börek yapım göreceksiniz. Bak ne kadar güzel.

0: Senden ne çıkko? Senden ne çıkko? Alo. Kamera abi, alo. Alo, kameradan mı aradın mesela? Hayır.
1: Sesim inşallah net çıkmaktadır.
0: Çıkmakta.
1: Sen biraz yol sesi, biraz yol sesi geliyorsa çok istirham edeceğim, çok özür dileyeceğim. Çünkü şu anda yolda olduğum için, otomobil ile seyahat ettiğim için biraz ses gelebilir. Kusuruma bakmayın, çok cızırtı yaparsa zaten hani şey yaparız.
0: Sen şimdi Allah'ın kargalar kahvaltısını etmeden niye kalktın sabah sabah? İngiltere'de şu anda bizde 9-7 İngiltere'de saat 6'da falan kalkmış herhalde ya da 5'te. Nereye gidiyorsun? Niçin gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Kimle gidiyorsun?
1: İstediğimiz sorudan başlayabiliriz yoksa nasıl yapalım?
0: İstediğin sorudan yani bu soruları karışık olarak cevaplayabilirsin. Sırası önemli değil.
1: Öncelikle şunu belirtmek isterim. An itibariyle 25 saat süre boyunca uyanık kalmakla birlikte direksiyon başındayım. O yüzden 5. kahvemi içtim ve yolda eve doğru ilerlemekteyim şu anda. Soru 1. Bak nereye gidiyorsun sorusuna cevap
0: verelim. Evet. 25 saattir uyanıksın, eve gidiyorsun. İşten mi dönüyorsun eve?
1: Teknik olarak hani baktığın süreye göre değişir. İşten gidiyorum. Sabah çünkü kalktım, işe gittim. Ondan sonra yola çıktım. Teknik olarak işten gidiyorum.
0: Ama 25 saat önce kalktın.
1: Tam olarak dün sabah 6'da uyanmış bulunmaktayım.
0: Anam Maria. Nasıl şey böyle bu? Ben gene sandım hafta sonu gezmesine gidiyorsun eşinle beraber.
1: Zevcem hanımefendiyi teyyareye bindirip validesine postalamış bulunmaktayım.
0: Oh, yaşadı.
1: Yaşadım mı yoksa açlıktan öleceğim
0: ölmezsin açlıktan ölmezsin.
1: Bak şimdi son bir hafta içinde, geçen hafta üzerinize afiyet, özür dilerim, tatildeydik. O tatilde bir hafta boyunca tam 5 kilo almış bulunmaktayım. 5 kilo.
0: Nasıl oluyor canım, bir haftada 5 kilo? Sen camış mısın?
1: Camış dille daha çok bir tosuncuk gibi de diyebiliriz hani.
0: Allah'ım ya, bir haftada insan 5 kilo mümkün mü alması yani?
1: Bildiğin, şimdi kilomu da açık etmeye de istemiyorum ama abi neyse onu da söyleyeceğim. Yola çıkmadan önce tartıldım 85 kilo. Eve geldim 90 kiloyum. Maşallah.
0: Kaç boyun kaç? Sormasaydı doğrusunu söyle, yalan söyleme.
1: Hayırdır, hani şey modellik mi teklif edeceğim, hayırdır boyunla alakalı.
0: Hayır, canlandırmaya çalışacağım kafamda.
1: Çok özür dileyerek, bir de bu Emre arkadaş kim, onu da bir ön bilgisini alabilirsem, hani ona benzetildiğim için hani bir sorulara cevap veremezmiştim.
0: Dengesiz bir kız abi.
1: Şimdi ben kendimi dengesiz olarak tanımlamıyorum, bu bir. Oradan başlayalım. Hani beni lütfen bazı dengesiz kişilerle benzetmezsek çok mutlu olurum.
0: Evet.
1: Efendim.
0: Evet. Hayır canım, bazı yönlerini cevap vermeme yönünü şey yaptım. Geçen de konuştuk da sorularıma pek cevap alamadım, o yüzden. Yani o yönünü benzettim. Çünkü Emre'ye bir şey soruyorum, beni yazıyor yani, cevap vermiyor.
1: İkili müzakere şeklinde mi ilerleyeceğiz yoksa daha çok sorgu odası gibi mi kurgulayan kafamda?
0: Sen şeyi merak ediyorum, sen 25 saattir uyanıksın.

0: kadar yol gidiyorsun? Neden bu kadar, yani neden bu kadar uzaklarda çalıştın? Sen kuryeydin. Kurye bu kadar uzaklara gider mi?
1: Şimdi o konuda da bir yanlış anlaşılmaya mal etmiş olabilir. Kurye dediğim kargo sektörü. Hani kurye deyince güzel Türkçemizde biraz yemek falan taşımak gibi anlaşılıyor. Gibime geliyor.
0: Evet, paket yemek taşımak olarak algılanıyor. Evet.
1: Kargo. Hani ben
0: kargo.
1: Kargo. Ben, daha doğrusu. Ben, kargo. Evet,
0: tamam. Tamam, anladık. O yüzden o kadar uzaklardasın.
1: Hayır, alakası yok be. İki dakika önce söyledim. Bütün dinleyenler duydu. Herkes anladı. Nereden nereye gidiyorum diye. Şu anda sen kargolayasın. Şu anda
0: tamam. Ayıp oluyorsun. Tamam. Şimdi eşini de Bulgaristan'a gönderdin öyle mi?
1: Tamam. Bak yine az çok dinleyen yine bereketli. Ya da Kıdır'dan şey mi aldı acaba? Yardım mı aldı?
0: Bir şarkı var. Şimdi kapatınca o şarkıyı sana armağan edeceğim. Şarkının tamam, sözleri nasıl bilmiyorum. Biliyor musun?
1: Bilmeyen çünkü duymayan
0: ki şu anda. Hayır, şarkıyı zaten çalmıyorum da yani kapatınca çalacağım. Yerine vereceğim. Şarkı şey diyor. Git birazcık ananın babanın yanında da kal.
1: Ay, hiç duymadım ama merakla can kulağıyla dinleyecek.
0: Üşürsen ceketini al, git birazcık ananın babanın yanında da kal. Ben sana darılmam, kızmam. Git annenin yanında kal diyor şarkı. Tamam, sana göre.
1: Oynak bir şarkı
0: var. Oynak şarkı. Çok oynak. İstanbul'un yolları dar, ah doyamadım ben sana yar. Dınan tınan tın tın tırınam, hanımın oytını hoyt tırınam.
1: İç kulağımı pek aşina oldu bir şarkı değil ama merakla bekleyeceğim.
0: Bende ne şarkılar var, bende ne şarkılar var. Oho, kaç gecedir yanımda yoksun yar, buna yürek dayanır mı? Bak, sensizlik başıma vurdu, bu kadar naz yapılır mı? Darılmam kızmam ben sana yar, git birazcık ananın yanında da kal.
1: Hani... Bilemedim. Hani burada şair niye anlatmaya istemiş? İster mi? İstemiyor mu? Onu pek anlayamıyorum.
0: Karısına istemeyir gibi yapıyor. Tamam mı? İstemeyir gibi yapıyor karısına. Bence, yapıyor. Karısı bence gittikten sonra...
1: Bence ister ama hani sadece iyi taraflarını iste, ondan sonra postalama isteği gibi.
0: Evet. Karısı gittikten anladım. Sonra gözüne kına yakıyor. Gözüne. Gözün. Anladın.
1: Yes, aynen. Şimdi çocuklar falan dinledi, hiç çok da bozmayacağız tabii ağzımızı.
0: Böyle bir şey. Vallahi bilmiyorum.
1: Sorulara direkt cevap vermekle birlikte boyumu merak etmiştiniz. Efendim. Evet. Boyum tam olarak 1.75 santimetre olmayı, o zaman çok küçük olacağım, metre olayı. 1.75 santimetre olarak 175.
0: Bir 75 boya 90 kilo öyle mi?
1: Şimdi bak şimdi öyle söyleyensek onu çok yanlış anlaşılmaya mal vereceğiz. Ben güzel bir spor geçmişim olduğu için bu kiloların çoğu kas.
0: Kaç oradan?
1: Kaç oradan deme ama ya, o Instagram orada aç bak
0: hani. Instagram'da orada. Yeni fotoğrafın yok ki.
1: Yeni fotoğrafım
0: yok. Dedemin zamanından kalma.
1: Sayın Nesrinoğlu lütfen Instagram aplikasyonunu açıp açar mısın?
0: Tamam, açtım. Burada senin şeyin var, bakıyorum şimdi. Eşini koymuşsun, çok rahat, çok profesyonel diyor burada. Sen yoksun. Dur bakalım, geçsin. Ne bu böyle, burası panayır yeri gibi be.
1: Panayır bizim kasabada.
0: Ha, şimdi desen maşallah. Maşallah.
1: Nasıl maşallah? Ama tosun. Yanlış yere, ama hayır, tosun da hani yanlış yere bak ya. Şu anda ben seni oraya yönlendirmeyeceğim. Hani direktifleri güzel dinleyersek lütfen.
0: Tamam, girdim Instagram'a, senin profilindeyim sandı.
1: Story değil de onun alt tarafında bir tane yuvarlak, bile ne diyorlar ona Türkçe? Tamam. Highlight dediğimiz.
0: Tamam, highlight'a bastım, tamam.
1: Orada en güncel halimi görebilirsiniz efendim. O da naçizane düğünümüzden kareler olacak orada.
0: Tamam da hani, ne zaman evlendin sen kardeşim?
1: Yazıyor orada üst tarafta. Hani ne zaman
0: yükselmiş? 6 hafta önce evlenmişsin. Ama dedin ki evlendikten sonra kilo almaya devam etmişsin ve onu unutmadım. Dedin ki bir haftada 5 kilo almışım dedim burada. Tamam hani, çok güzelsin. Çok iyisin düğünde. Çok da eğleniyorsun. Bak damada bak. Bak tebel olacak damata gelin. Bak nasıl oynuyorlar. Yaşayın mı?
1: Bak Kaşım Agay çağırdık, geleceğim dedi, 2 ay boyunca Sezer'in düğünü dedi, sonra kolum ağrıyor, oram ağrıyor dedi.
0: Sen Haşim'in ipinle kuyuya inersen o kuyuda kalırsın, bak ben sana söylüyorum.
1: davetiyemi de attım, masasını da ayarladım, dedim bak kalacak yerin yoksa otelin dedim, kalacak odada var dedim, ayarlayam dedim, yok hiç gerek yok, ben düzelteceğim kendimi falan filan dedi.
0: Ama gülüm
1: geldi dedi işte, çok kusura bakma.
0: Ama gülüm Haşim karısından izin almadan helaya gidebiliyor. Sen ne diyorsun?
1: Şimdi buna çok da hani burada olmayan sen, kişi aslında arkasından çok
0: sen yanlış adamın başladım. Yanlış adama çağırmışsın. Sen beni dinleyecektin, beni davet edecektin düğüne. Gelmezsem namussuzluğu gelmeseydim. Fırsattan istifade sayın, İngiltere'yi de görmüş olurdum bari. Vallahi billahi.
1: Söz hakkı istiyorum. Sayın Mesut lütfen. Konuyu saptırmazsak hani güncel fizik formuma oradan ulaşabilirsin. Hani bir gördüm, camış bile hani bir evet, tosun bile hani 5 haftada ne kadar kilo almış olabilir?
0: İşte kendin söyledin yani, bir haftada 5 kilo almışsın yani. 2 kilo da daha önceden almış olsan 7 kilo. 7 kilo bayağı fark ediyor.
1: Ama şimdi o 5 kiloyu hani aldım da nasıl aldım onu da bir sormam lazım.
0: Nasıl aldın?
1: Efendim tatilimiz her şey dahil konsepti olduğu için hani
0: bedava buldun.
1: Tam o hani ben Bulgaristanlıyım, hani İstanbul'da onu çok duydum. Kim dedi onu hatırlamıyorum. Orada bir dayım bir şeyde doğru otobüslerde. Ona sen Kırcalı mısın gülüm? Ana Kırcalı'la çok pinto oluyor. Bilmem ne oluyor, parasının kıymetini çok bilir. Orada ben tatilde kendimi anladım. Bende bir şeyler var diye bu dayı dedim, aklımış dedim. Çünkü ben dedim buradan para verdim. Ben karnım çatlasa da kusacak gibi olsam da yiyeceğim içeceğim kardeşim. Ben buraya buradan para verdim, ben bunu sonuna kadar kullanacağım.
0: Sonuna kadar da kullandın. 5 kiloyu da aldım bıra Sezel bıra.
1: Çok fazla zamanım
0: yok. Ben sana kendi bir hikayemi anlatacağım bu şeyle ilgili. Açık büfe olayıyla ilgili. Ondan sonra çok sponsor olduğu için devam etmek zorundayım. Bak şimdi. Dinleyicilere de daha önce anlatmışımdır herhalde. 90'lı yıllar ilk defa açık büfe servis eden bir otelde kalıyoruz. Tam pansiyon. Bodrum'dayız. Club M diye bir...
1: Araya girelim özür dilerim. İlk defa gider ama Bodrum'daydı. Bu da bir statü belirtisidir.
0: Evet. Bodrum'a gidiyorum. Bodrum çok güzeldi. Yani bundan 20 yıl önce falan Bodrum muhteşemdi. Şimdi Bodrum'un da bu amele dolu Bodrum. Neyse o ayrı konu.
1: Bodrum'a şu anda Rusça bilmezsen almayla bu arada. Hani
0: evet,
1: Rusça
0: öğren. Aynen öyle, çok değişti ortam. Bodrum güzel olduğu yıllarda, Bodrum olduğu yıllarda tatile gittik. Ondan sonra da Bodrum'a aşık olduk. 5 kere falan gittim. Bir daha da tövbe gitmem. En son gittiğimde tövbe ettim. Her neyse. Bodrum'a gittik. Açık büfe yemekler. 4 kişiyiz. 3 kişi. Ahmet Koca Mustafa'cığım günaydınlar çağrı atıyor. Yani arkadaşlar var, 3 kişi ayrı geldi. Biz de arkadaşla gittik. Toplamda 5 evet, kişiyiz. Neyse. Akşam yemeğinde buluştuk. İlk akşam yemeği. Ondan sonra masayı ne bulduysak aldık. Ne bulduysak yani sana anlatamam. Masada çatal ve kaşıkları, bıçakları koyacak yer yok. Tamam mı? Recep İvedik'in işi gibi. Ondan sonra
1: tam aklımdan o geçiyor zaten.
0: Bir tane bir genç bir bayan geldi. Böyle fiziği falan çok düzgün. Bir spor yaptığı belli. Dedi ki çocuklar dedi. Afiyet olsun dedi. Sağ ol dedik. Ben dedi bu otelin dedi spor hocasıyım dedi. İşte sabahleyin dedi havuz başında spor falan yapıyoruz dedi. Size dedi bir şey söyleyeyim dedi. Siz bu yemekleri yemezsiniz dedi. Dedi ki yeriz. Hayır dedi, ben şimdi şu ana kadar olan tecrübelerime dayanarak sizin bu yemekleri yemeyeceğinize bahse girerim. Eğer dedi bahsi kaybedersem dedi. Bahsi kaybedersem dedi, dileyin benden ne dilerseniz, bahsi kazanırsam dedi sabah dedi saat 6:30'da sizi uyandıracağım ve havuz başında benimle beraber aerobik yapacaksınız dedi. Aynen Recep İvedik'in o sahnesi aklıma geliyor. Tamam dedik. Biz kendimizi zorladık. Öyle yaptık, böyle yaptık. Yok kardeşim, yarısını bile yemedik onların. Ondan sonra kız geldi dedi ki sizi yazıyorum listeye dedi. Sabah dedi sizi dedi uyandıracaklar dedi. Sabah.
1: Ama ben bu hikayemi bile bitirecek. Hepsini yedik. kızın da ağzı açık kaldı. Ondan da öyle bir şey diledik ki bayram ettik gibi bir yere bağlanacaksan.
0: Maalesef öyle olmadı. Ondan sonra sabahleyin kalktık. Saat 6.30'da daha güneş yeni doğuyor. Bodrum'un eşsiz manzarası. Deniz havuzun başında. Ondan sonra hepsi kız. Karılar sabah sabah spora kalkmış. Adamlar erkekler kalkar mı?
1: Ama hani bakış açısına bağlı. Şimdi bu ödül gibi de düşünebiliriz bu. Hani çok da kötü bir ortam gibi duyulmuyor açıkçası.
0: Vallahi bile bacaklarını indir, bacaklarını kaldır. Eğil kalk, eğil kalk. Bir tane zamazingo var. Step yapıyorsun ya, onun üstüne çık, in, in, çık, in, çık, in, çık. Karı bizi mahvetti.
1: Tam 80'ler 90'lar varmış. O hani o step map meselesi.
0: Evet.
1: Maşallah,
0: maşallah. Öyle bir macera yaşadık. Ondan sonra açık büfe yerlerde hep böyle aldım, yedim, tekrar bitirince gittim, tekrar aldım, tekrar aldım falan. Böyle yani ilk açık büfe maceram böyleydi. Biz öyleyiz. Bulgaristanlılar, Yunanistanlılar öyleyiz. Yani.
1: Yemek buldun yiyeceksin kardeşim.
0: Yemek buldun yiyeceksin. Bir de klasik bir laf vardı. Dayak buldun mu kaçacaksın diye. Öyle bir laf vardı.
1: Hani o yapışarken yiyeceksin, iştahın varken yiyeceksin. Var bir tane de
0: hani. Şimdi Sezer, bundan sonra dikkat edelim, kilo verelim sağlığımıza. Yakışıklı bir delikanlısın, kilolarından ötürü yakışıklı kız olma, kilo vermeye devam et. Şimdi eşin yokken bence kilo verirsin herhalde.
1: Şimdi eşim yokken düz duvara tırmanacağım için bol bol kilo vereceğim.
0: Evet. Hadi bakalım, şarkıyı dinle, tamam mı? İstanbul'un yolları dar. Aynen. Sözlerini unuttum çünkü. Ama ana fikri bu. Yani eşine karşı ben seni özleyeceğim falan diyor eşi gittikten sonra. Git ananın yanında da kal. Amin inşallah. Ne kadar kalacak? Ne kadar kalacak eşin annesinin yanında?
1: Vallahi şimdi onun bir ehliyet meselesi var. Onu halletmesi lazım. Hani şeyi aldı. Kısmetse onun Türkçesi teori testine geçti. Bir yani sürücü sınavını da alıp gelecek inşallah. Onun için gitti aslında. Hani biraz şey işleri. Çünkü kendisinin ehliyeti Türkiye ehliyeti olduğu için İngiltere Türkiye'deki ehliyetleri burada maalesef kabul etmiyor. Hani Türkiye'yi bildiğin 3. sınıf ülke gibi görevliler burada biraz. Sen
0: Türkiye ehliyeti mi, kendisi Türkiye'den mi, yani Türkiye'ye mi göç etmiş Kırcalı'dan?
1: Orası da çok zekaya da hadi onu da başka zamana bırakan merak etsin insanlar.
0: Onu da başka zamana bırakalım. Bizim de akrabalar var. Bizim de çok bizim akrabamız var. Müge çok yakınız. Aynı aile gibiyiz ve onun eşi de Kırcalılı. Daha önceden göç etmişler İstanbul'a. Kırcalılı'da tanıdıkları falan akrabaları var. Gidip geliyorlar. Hiç uzak değiliz biz de size.
1: Öyle aynı yani. Ortamdan da tanışık bile çıkabilir biraz daha zorlayarsak ama onu bir irdeleriz.
0: Tamam. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Programa renk kattığın için çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar
1: dilerim. Valla şu son bir hafta içinde dinleyerken fark ettim ki yani bayağı fikir uyuşmazlık dille fikir
0: uyuşumluğu.
1: Yem Türkçe'ye bayağı hani meselelere bakış açımız bayağı benziyor. O hani hoşuma gitti hani.
0: Evet. Hani tahmin edebiliyorum ben zaten senin meselelere bakış açını.
1: Evet.
0: O konulara fazla girmeyelim. Silivri'de nemli ve soğuk oluyor kışın.
1: Türkçe mi sonlarına geldik, dibini sıyırıyor. Şu anda azıcık daha devam edersek hani iyice toparlanmaya başlayacak.
0: İstanbul'un yolları zaten dar. Silivri'nin Silivri'nin odaları da dar ve soğuk. Nemli.
1: Soğuk.
0: Nemli, çok nemli. Çok nemli. Şarkıyı salıyorum, tamam mı?
1: Dinleyeriz. İyi yayınlar veririz.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.
1: Bay bay.
0: Bay bay. Bay bay.

Hakan günaydın, Gürkan Beyciğim demiş Ümit Şaban abla. Ümit, senin balı Ahmet dün şeyde buzdolabında unutmuş. Bugün getirecek. Çok teşekkür ederim. Günaydınlar. Günaydınlar Ümit'im. Günaydınlar. Hasan Şerif Ali günaydın demiş. Günaydın Hasan'ım, günaydın. Günaydın ablam demiş. Aynur ablam günaydın. Aynur ablacığıma günaydın. Necdet abim, Faik abim Aldan'a. Aldan'a bir gün alsana bir gün canlı yayına demiş Latif. Ama Faik Faik abin Türkçe bilmiyor ya. Faik abin Türkçe bilmiyor. Ben Papakça bilmiyorum. Nasıl anlaşacağız? Kanadalı Chico Gürkan Beyciğimiz nasılsınız demiş. Kuki selam sana, bir rakip çıkıyor galiba Face'te. Chiki DJ Murat 2 diye radyoda fotolar paylaşıyor demiş. Ha? Günaydın, hayırlı hafta sonları diyorum. Abi böyle şarkılar dinleteceksen hiç program yapma. Vallahi sana da bize de yazık demiş Totos. Ey canım, hep aynı şarkıları çalıyorsun diyorsun, değiştiriyorum. Allah Allah. Ay size de yaranılmıyor size. Ha, şarkıyı bırakayım azıcık gideyim bakayım. Kuşumun üstünü açmadım. Kuşumun üstünü açayım, geliyorum.

sana ne dağır Osman, kudurma. Osman. Kudurma Osman. Osman'ı saldım. Kafamın üstüne tepedim duruyor.

0: 80 nokta, şimdi Sezer diyor ya kilo aldım diye, kendime dikkat etmiyorum. 80.2 kilo pijamalarla yarım kilo da pijamaları çıkarıyorum. 80'di. 79.5 kiloyum. 1.5 kilo almışım. Ya bunu vermem lazım. Her akşam akşam gene vay vay vay. Timuçin dinliyor musun? Vay vay vay. Timuçin'in toprak maşallah. Bir alem bir kızan, hiperaktif. Hiperaktif kızan durduğu yerde durmuyor, durduğu yerde durmuyor. Karides kızanı diyorum ona. Çünkü annesi hamileyken çok fazla karides yedi. Akşam yine gelenek bozulmadı. 20 tane falan karides yedi. Bütün tabak karidesli Eda. Şimdi ikinci çocuk geliyor o kız. O da karides kızı olacak. Ah Timo. Ben iki tane köpekle başa çıkamıyorum haremde, mahvediyeler harebi. İki tane karides kızanına bakalım nasıl başa çıkacağım Timo. Akşam karides yedim, balık yedim, tereyağına bandırdım, salata yedim, soğan yedim, onu yedim, bunu yedim. Geldim zaten olaylar olmuş, kardeşimin gözleri fal taşı gibi çıkmış. Polisler, bu jandarmalar, mandarmalar basmış her yeri. Ondan sonra zaten saat 1'e kadar midem öyle bir ağırlaştı ki uyuyamadım, oraya döndüm buraya döndüm, kalktım haremlerde dolaştım. Yok. Köpeklerle mepeklerle oynadım. Saat 1'den sonra uyudum. Kaç be ya, yapma be kuşum be ya. Yapma valla, canıma geçiriyorsun ama. Gidip onu kakalayacağım bre. Ver sen ya. Ali. Nasılsın be Ali Molla, ben günaydın be. Günaydın be. Vallahi bile.
1: Senin.
0: Ama güzel yedik Ayşem gene ama. Vallahi bile. Yalnız Gökmen'e çok dargınım, çok kırgınım. Yemekten sonra hiçbir tatlı ikramı yapmıyor. Hiç. Ama Gökmen olmaz ki böyle bir şey. Helva alacağım dedi. Helva da vereceğim dedi. Tahsilere dizden olsun dedim. Çok şey istiyorsun sen dedi. Tahsilere dizden helvanın kilosu kaç para biliyor musun dedi. Tahsilere dizden olmazsa gelmem. Reklamı da yapmam. Gökmen vallahi bile bak. Gonca gidip Gürkan nesne olur. Bana özel helva alacaksın tahsilere dizden. Nay nay nay nay nay nam. Agora Plus, Agora Plus'ta indirimler var yine. Agora Plus'ta çok güzel indirimler var sevgili dostlar. Pazar gününe kadar Agora Plus'larda pirinç 1 kilogramı 1,5 euro. Carolina Selanik pirinci, tavuk bulyonu 3,30, 24 tanesi. Un 25 kilogram 12,99. Always krem sabun 1 litresi 99 lepta. Melisa makarna 6 ve 10 numara 75 leptaya satılıyor. Yarım çay karşısında Agora Plus markette.

Avrosya Trans Yunanistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Palet olur, pelet olur, araba olur, şu olur, bu olur. Her şeyi taşıyor Avrosya Trans. Taşımacılıkta kuşum Avrosya Trans. İstersen seni de yollayalım, bir Avrupa turu yaptıralım. Avrosya Trans'a. Avrosya Trans'ın telefonunu isteyenlere verebilirim. Rosalin. Rosalin.butik.com internet adresi. Her türlü bayan giyim, abiye giyim, tesettür giyim Rosalind'de sevgili dostlar. Rosalind. Rosalind'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Tam kafeinin bitişinde, günün en güzel yerinde, sizin hizmetinizde Rosalind Gamze. Rosalind. Sezen, nasıl buldun şarkıyı be? Cüneyt Hasan, dünyada akıllı kalmamış gibi hep seni buluyor buyur huylular demiş Sezen. Evet. 15 Eylül Hollanda'dayım. Yılbaşında burada yattım ama bu sene inan sende yapacağım. Çok mutluyum demiş Tarkan. Yılbaşını burada yaptım. 15 Eylül Hollanda'dayım. Tamam, bende yap. Nurten abla günaydın. Günaydın.

Erdal. Günaydın be. Erdal Bayram, günaydın. Ne yapacaksınız bu kadar parayı? Cumartesi de çalışıyorsunuz be ya. He? Öf. Ne yapacaksınız bu kadar parayı? Ne yapacaksınız be? Hadi ben Mercedes GLC alacağım. Elektrik. Siz ne yapacaksınız parayı be?

Erol Agromix, inşaat malzemeleri, boya çeşitleri, nalbure ürünleri, züccaciye ürünleri. Praktikal güzelliğinde Erol Agromix yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Erol Agromix Çaymakıf köyünde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulun, konuşun, sipariş verin sevgili dostlar. Erol Agromix, Erol Agromix. Nida, Coşkun'a mı gittin? Coştur Coşkun, Coştur Coşkun. Yaşa. Coşkun'u gemilerden, paletlerden bulabiliyor musun orada? Yaşa Coşkun. Yaşa kedi ve köpek mamalarında Coşkun, Coştur. Benim de alışveriş yaptığım yer Coşkun. Bu şarkı, bu şarkılardan devam, erken 2000'ler kasetçalarda dinliyorduk bunları demiş Sezer. Sen kasetçalara yetiştin mi maşallah? Kasetçalara yetiştiysen sen... Sen Y kuşağı değilsin de o zaman. Pardon, Z kuşağı değilsin sen. Ondan benim sana karım ısındı. 15 yıldan beri Hollanda'dayım. İlk kez Yunanistan'da yılbaşı yapacağım demiş Tarkan. Ha şimdi anladım. Böyle konuşsanız da cümle kuruyorsunuz. Öznesi nesnesi oraya buraya kaymış. Anlamıyorum bir şey dediklerinizden. Allah'ım ya Rabbim. Kanadalı Çiko Gürkan Beyciğimiz nasılsınız demiş. Bombe. Bombe. Aa, sana bombe düşman. Çok iyiyim. Yarın da pazar, pazartesi de program yapmayacağım. Pazartesi yağmur yağacak. Biz şıkır şıkır şıkır Ahmet'ten Selanik'e gideceğiz. Selanik'te güzel güzel yemecikler yiyeceğiz. Gideceğiz, antiprosopyaları gezeceğiz. Yeni arabaları göreceğiz. Yeni Mercedes gelecek. Elektriki göreceğiz. Baştan başa boydan boya ekran. 1 metre ekran koymuş Mercedes arabanın içine.

0: Şimdi böyle her şey dahil oteller var. Ya yani otelde otelde fark var, bazıları var. Her şeyi bulabiliyorsunuz, her şeyi dahil de sushi bile veriyorlar. O sushi var ya, hayatımda nefret ettiğim bir şey, bıra çiğ balık, bıra lapa pirinç, pa. Eminim şu yiyen birçok kişi de sevmiyor ama hava olsun diyor yiyor şuşuyu. Aynen iPhone gibi. iPhone'dan için taşıyoruz hava olsun diye. Yoksa iyi telefon olduğundan değil. Yani de ne Android telefonlar var, iPhone'a 10 basar ama kimse anlamıyor. Ne yapalım, ne diyelim. Bir kere Antalya'da tatildeyiz. Belek'teyiz. Şeylerde kalıyoruz. Unuttum şimdi. Onlar Ruslardı sahibi, sonra satıldı, Türkler mi aldı ne oldu, o oteller halen var, zincir oteller. Şimdi zaten Türkiye'de tatil yapamazsınız, çok pahalı. Önceden bize uygun fiyata geliyordu, yani her şey dahilde günlük 100 euroya falan süper tatil yapıyordunuz. Diyeceksiniz ki 100 euro az mı, her şey dahil o sisteme az. Yani her şey var. Mesela açık büfe yemekler var. Onun dışında restoranlar var. Fransız restoranı, Çin restoranı, Japon restoranı, Türk geleneksel yemeklerinin yapıldığı restoranlar. Onlara da yer kapatıyorsunuz. Yani önceden rezervasyon yaptırıyorsunuz. Her şey bedava. Her şey bedava. Ve biz dedik ki açık büfe yemekten sıkıldık. Arkadaşlar dedik ki şey yapalım. Japon restoranına gidelim. Japon restoranı. Ondan sonra da tövbe ettim zaten. Ana girdik şimdi. Garip bir yer, böyle çakıl taşların üzerine masalar koymuşlar. Ama masaları ahşap tahta, böyle duvarcıklarla böyle 70-80 santim duvarlarla ayırmışlar. İzole etmişler sizi. Ondan sonra neyse oturduk. Fix menüymüş her şey. Zaten ne yiyeceğimizi bilmiyoruz, Japonlar ne yer ne içer. Aman garson kızan bir sevindi. Çünkü hep Japonlar gidiyor. Hakoro kuru mu kurutu kuru Japonca konuşuyorlar. Bir sevindi bizi görünce. Vay dedi. Ben dedi size en güzel hizmeti vereceğim dedi. Bizim dedi aşçımız dedi. Hakayaki mokoyakatu koyaki dedi bilmem ne dedi. En güzel otellerde çalıştı. Japon dedi içeride dedi. Orijinal Japon dedi. Çok güzel yemeklerimiz var dedi neyse. İlk önce çorbayla başladık. Yamuk bir tane kaşık geldi. Böyle gösteriyorum da neyse, garip bir kaşık geldi, bir çorba geldi, bildiğin su, bulaşık suyu. Vallahi bir ney bulaşık suyunun içine atmışlar türlü türlü yosunlar, musunlar, otlar, mutlar. Vay, bir kaşık aldım. Yok, yenebilecek gibi bir şey değil. Arkadaş bir kaşık aldım dedi. Geldi kızan, beğenmediniz çorbayı dedi. Beğenmedik vardı dedik. Beğenmedik babriçetim, beğenemedik. Neyse aldı gitti götürdü. Şimdi dedi size dedi şey getireceğim dedi. Bir tane böyle tahta tabağın üzerinde sushi geldi. Türlü türlü şeyler, türlü türlü şuşiler var. Ana hayatımda ilk defa sushi o zaman denedim. Bir aldım, vay vay, leş gibi kokan leş gibi kokan bir balık. Lapa bir pirinç, yaprak bir şeyler işte, biliyorsunuz ya. Vay. Ondan sonra dedim ki bu sushi'yi dedim belki dedim şeyle yutabilirim. Orada lahana salatası gibi bir şey var. O gene Japonların geleneksel yemeğiymiş. Hıdır'a soralım. Lahana salatası gibi ginger'mış o. Ama Hıdır, Japonların yemekle sushi'le falan servis ettikleri ginger yapraklarından yaptıkları görünüşü lahanaya benzeyen bir şey var. Onun adı ne?
1: Bir düşünmem lazım. Dediğin şey burada galiba gari, yani zencefil turşusu. İncecik, evet. Dilimlenmiş.
0: Aynen.
1: Hani lahana,
0: aynen,
1: yaprağı gibi
0: aynen
1: duruyor.
0: Aynen, aynen.
1: İşte
0: aynen.
1: O. Sushilerin arasında ağzını temizlemek için yiyorlar.
0: Vay.
1: Tam olarak onu mu sordun?
0: Çok acayip bir tadı var. Hiç bizim damak tadımıza uymuyor. Bir de Japonların o tahtanın üzerinde sushilerle beraber Japonların ünlü içkisi sake'yi getirmişler. Sake.
1: Evet, sake. Pirinçten fermente edilen bir içki. Onlar bazen sıcak, bazen soğuk servis ediyor. Yani bizim damak tadımız...
0: Bu soğuk bizim damak tadımız diyor. Sanki bizden gibi Hıdır da kendini hemen kaptırıyor. Neyse, balın tadını bastırması için ağzıma dedim o lahana sandım, lahanadan atayım dedim. Ana, bir yaktı bir tat ama tüküreceğim tüküremiyorum. Sakiye sarıldım, susandım onu. Bir içtim, abo ölüyorum dedim. Be arkadaş dedi, ne oldu dedi. Hiç sorma dedi, zar zor yuttum. Masada su vardı, sulan zar zor yuttum dedi. Tadı nasıl dedi, tadını dedim anlattıramam. Anlattıramayacak kadar kötü. Mide zaten allak bullak oldu gitti mide. Arkadan kızan geldi, yemediniz mi dedi. Yemedik, al götür bunları dedik. Şimdi dedi size dedi tavuk getireceğim, bunu yiyeceğiniz dedi. Güzelim tavuk göğüslerinin üzerine tatlı, ekşili tatlılı bir marmelat dökmüşler. Marmelat, marmelada. Kiryakostandiyan'ın yaptıklarından yemin ederim. Vay, ondan da aldım, mide ileri iyice bulandı. Ölüyoruz. Yok yiyemeyiz. Kızartma bir şeyler getirdi arkadan. Habire getiriyor. Tereyağda, aman yağda kızartmışlar işte. Kalamar malamar bilmem ne karides, onlardan biraz yedik. Dedik ki yani bizim dedik mide bozuldu, motoru bozacağız, yok hasta olacağız. Biz dedik kalkalım, kalkmayın dedi, sırada dondurma var dedi, dondurmayı çok seveceksiniz dedi. Ana, gele dondurma geldi, kuru fasulyeli dondurma. Kuru fasulyeyi kavurmuşlar, barbunyaları kavurmuşlar, reçellemişler, tuzlamışlar, dondurmanın içine atmışlar. Kalk dedim aklım, kalk kaçalım dedim buradan. Bıra mideleri bozduk bıra, yemin ederim. Bir daha da sakın ama sakın hiç bizim tadımıza, ağız tadımıza uygun değil. Japon mutfağını denemeyin, gitmeyin. Sakın. Ha, Çin mutfağı güzel. Çin mutfağını tavsiye ederim. Ama Japon çok farklı. Çok farklı bir şey. Sen bilmedik otla gözünü silmesene. İstenen adam gibi yemeğini demiş Hasan işte. Dedik tecrübe edelim yani. Ne bileyim.

Cemal, günaydın. Babam odunları öve öve bitiremiyor Cemal. Öve öve bitiremiyor odunları. O kadar beğenmiş odunları. Yaşa Cemal, yaşa Cemal, yaşa Cemal. Aa ben ne hoş sohbet. Çocuk öyle o diye. Babam. Aynı muhabbetleri anlattı, ne muhabbetleri anlattı bana diyor. Ben vallahi billahi çok severim sushi diyor. Sezer. Yapma Sezer, yapma Sezer, yapma Sezer. Ay. Ay vallahi Sezer, bilmiyorum. Vallahi de billahi de yiyemediğim şeyler arasında şu sushi. Yok yiyemem. Salih sas Salih. Salih sas Salih. Nasılsın be Salih? Hoş geldin be. Hoş geldin. Günaydın. Hayırlı hafta sonu dilerim. Oğuz hoş geldin Oğuz'um. Hoş geldin Oğuz'um. Günaydınlar. Mesajlarını niye okumuyorum? Senin benim sorduklarıma cevap vermediğin için cezalısın. O yüzden okumuyorum. Adını da söylemeyeyim hiç. Boş yere bugün şey yapma. Uğraşma bana. Boş yere yazma. Senin mesajların bugün sansürlüdür. Ha. Benim sorularıma cevap vereceksin. Beni adam yerine koyacaksın. Ondan sonra senin mesajlarını okuyacağım. Tamam mı? Haydi bakalım. Haydi. Tak çantayı koluna. Herkes kendi yoluna. Tak.

Sezen o zaman sen Saki'yi de seversin. Ana. O lahana gibi zamazingoyu da seversin. Dişleri temizlemek için kullanılmış bir onu yine yiyecek sandım. Sana hıtır dişleri temizlemek için kullanılıyor diyor. Ne bileyim ben de şey için kullanılıyor. Ben onu yemek için sandım. Çorba bildiğim bir bulaşık suyu. Atmışlar ki 3 tane ot deniz yosunu içine. Kaşıkta yamuk. Tabii öyle kaşıkta yamuk. Ağzıma sokamadım bir türlü.

müzik koyup sponsor tanıtmam lazım. Ondan sonra muhabbeti devam edeceğiz. Zaten sponsor arasında muhabbet yapıyoruz, biliyorsunuz. Fatih, koltuk kaplama, koltuk döşeme, kapitano kumaşlar, koltuk üretimi. Babasından öğrendi bu kuzen bu işi, çok güzel yapıyor işini. Yaşa Fatih, kolay gelsin Fatih. Fatih ile Hasan karşı karşıya. Gümüşhane'nin tam merkezinde. Kasaplar Çarşısı'nın olduğu yerde, biliyorsunuz. Herkes biliyor zaten. Hasan da hijyen servis. Batırken hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için, tuvaletlerinizin mis gibi kokması için hijyen servisi Hasan'ı seçin. Mesela akşam Gökmen'de tuvalete gittim. Yine mis gibi kokuyor tuvalet. Hijyen servis sayesinde hijyenik kalın. Katara menes kaçarides hijyen servis. Hijyen servis. Korifi. Hafta sonu Korifi başka güzel. Akşam canlı müzik vardı. Bu akşam harika lezzetler var yine. Muhteşem köftesiyle hayatımda yediğim en güzel köfte. Bursa'da yemiştim. Sevgili dostlar, Bursa'da güzel köfte yaparlar. Ve aynı tadı, aynı lezzeti yıllar sonra Korifi'de buldum. Köftesini denemeyenler mutlaka denesinler. Korifi kış programına girdi. Perşembeleri kapalı, diğer günlerde açık. Hizmetinizde Korifi, Bulatköy'ün gururu sevgili dostlarım. Korifi çalışanlarına da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısındaki köşede, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Esat Orhan kapandı biliyorsunuz ve yerine onlar açtılar. Başarılar diliyoruz. Başarıları daim olsun. Kendro, İlikay Piplopiyas. Mobilyalar için, mutfak dolapları için, gardıroplar için çeşitli mekanizmalar. Kendro'da. Kendro'da sevgili dostlarım. Evyeler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü kendinden tarihli tuvaletler Kendro farkıyla sizlere sunuluyor. Kendro'ya çok teşekkür ediyorum. Kariyer Dershanesi'nin hemen karşı köşesinde, yeni yolda. Kendro. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Benim bir Elif'ten önceki halim var. Bir de Elif'ten sonraki halim var. Gerçekten Elif'ten önce 86-87 kilolara kadar çıkmıştım. Ne giysem yakışmıyordu. Ne giysem yakışmıyordu. Tişört falan denemek için, pantolon denemek için soyunma kabinine giriyordum. Bir bakıyordum aynada kendime. olmaz bu iş, olmaz bu iş diyordum. Başarısız diyet denemelerim oldu. Başarısız diyetisyenlerle denemeler oldu. Olmadı, olmadı, olmadı. Sonunda Elif'e gittik. Elif, Kara Osman, uzman diyetisyen ve bana kilo verdirmeyi Elif bile başardı. Benim gibi yemek seven olur bir adamı Elif kilo verdirebildiyse bir bildiği var dedik. Elif benim gibi çok insana daha kilo verdirdi. Melek de yıllarca diyet yaptı. Melek beni dinliyor mu? Yıllarca diyet yaptı, başarılı olmadı. Fakat Elif'e gittikten sonra başarılı oldu sevgili dostlar. Online diyet programları da var Sezer Elif'in. Online diyet programları da var Sezer Elif'in. Elif Karaosman, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, doktor özel beslenmen gerekiyor diyenler, bir diyetisyene git diyenler Elif Karaosman'a gitsinler. Eski mahkeme binasının, adliye binasının arkasında Elif Karaosman uzman diyetisyen olarak hizmetinizde sevgili dostlar. Odun kalitesini anlamak için kuru fasulye pişirmen lazım demiş Cemal. Pişirelim hem de Ali'nin kuru fasulyelerinden, sizi de davet edelim, beraber yiyelim. Tamam mı? Pişireceğiz tabii. Kestane pişirmek lazım üstünde. Abi kime kızdın diyor Hasan. Kime kızdım ben? Kimseye kızmadım ha. Kime kızmışım ben Hasan? Birisine kızdın mı dedim. Ha. Ha. Süreyim mi adını? Ya bu Emre Semerci'ye. Kızana bir şey soruyorum ama öyle mi böyle mi diye benimle dalga geçer gibi cevap veriyor. Bugün de bana durmadan yazıyor. Ha yaz. Ha yaz. Ha bir daha bana öyle yap. Koca gidik adama bak, kızanırsın. Dünkü kızanır bak sen. Aa yeter be, canıma geçirdi artık. Allah bilir senin kulağını almadım. Eşek kulağı gibi uzattırırım senin kulaklarını. Kaç oradan git. Evet.
Ali Toraman ve ekibi. Enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda hizmetinizde. Ali Toraman sevgili dostlarım. Kitchen Chico. Hanımın Chico nerede Chico? Bugün cumartesi, bugün Chico gel yoktur herhalde. Elif Karaosman. Pardon aman. Ali Toraman. Klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, ev yenileme işlemleri. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında, ikinci katında. Cura Market kapandı ama ismi öyle kaldı. Adı yeri öyle kaldı. Evet. Ali Molla Molla Ali. Autokinesi, tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti. Otomatik vitesli arabada araba kullanın, sınava girin, ehliyetinizi alın. Kamyonlara Chico, kamyonlara Chico. Ali Molla Molla Ali yılların tecrübesiyle hizmetinizde sevgili dostlar. Evet. Ve Moto Class, Class işler, Class motosikletler, Moto Class'ta. Moto Class'ta konuşacaktık, bak aklıma geldi. Efendim satılık bir motosiklet var. Motosikleti Moto Class'ta konuşalım, kilometrelerini gösterelim. Fakat beni dinliyor şu anda o motosikleti satan kişi. Onlar beni dinliyorlar. Bu motosikleti kaça satıyorsunuz? Yani ona bir fiyat belirlemek lazım. Yoksa Moto Class'a söyleyelim, Moto Class mı belirlesin? Satılık Daytona marka motosiklet sevgili dostlar, çok iyi durumda, çok az kullanılmış. Gerçekten bu bir fırsat, kullanmadıkları için artık satıyorlar. Satılık Daytona motosiklet, isteyenlere fotoğrafları da gönderebilirim. Ben anlamıyorum motosikletten, hiç anladığım bir şey değil motosiklet konusu, ama çok güzel görünen bir motor, büyük bir motor Daytona sevgili dostlar. Burada şeyi var elimde, adyası var. 38-2023'te verilmiş adya. Çok az kullanılmış. X350 Daytona. Daha detaylı bilgi için bana yazabilirsiniz. Size telefon numarası verebilirim. Satılık Daytona motosiklet. Motoclass'ta da ikinci el, birinci el motosikletler var. Stil marka. Alet ve edevatlar var. Odun kesme, çim biçme, ot biçme makineleri var. Motoclass Kozlukepir'de klas işleri imza atıyor sevgili dostlar. Günaydın papatyam demiş Tanju, günaydın. Papatyam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Ben sana vurulmuşum papatyam, günaydın papatyamı. Nasılsın, ne yapıyorsun, antrenmana mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun be Gürkan abi demiş. Ahmet neredesin sen be, kayboldun sen be. Neredesin Ahmet sen be, kayboldun be. Evet sevgili dostlar. Ne Chico. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut aklınıza gelsin. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, traktörlerinize kabinler, satılık traktörler çok güzel. Gidin, gezin, görün. Traktörlerin tamiri, bakımı, servisi, tarım aletlerinin, sulama beklerinin, karulların tamiri, bakımı, servisi. Bayatlı köyünün en güzel yerinde, köy kahvesinin karşısında hizmetinizde. Hamama da küçük hanım hamama, Şamama da küçük hanım şamama, her gün gider sinemaya hamama, hamama da sinemaya hamama. Edirne'de iki tane hamam var. Saray Hamam, Osmanlı Hamamı, Selimiye Camii arkasında Bay Bayan bölümleri hizmetinizde. Sokullu Hamam, Osmanlı Hamamı Mimar Sinan eseri, Bay Bayan bölümleri hizmetinizde. Üç Şerefeli Camii karşısında. Kese, bayanlar bölümü sabah 9 akşam 9, erkekler bölümü sabah 8 akşam 12'ye kadar açık. Kese köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı, pal masajı, bal masajı. Hamamda grup organizasyonları da yapıyorlar. Gelin hamamı organizasyonu, damat hamamı organizasyonu. Haftanın 7 günü hizmet, otelden hamama taksi de var. Hemen o hamamdan çıkın, atlayın bornozla taksiye. Gidin pineyi yatın, gidin dinlenin odanızda. Yaptırın kendinize, bir kez seyrettirin kendinizi. Chico. Boya deyince boyacı deyince Eray Harbaz, Harbaz ve ekibi boya işlerinde 10 numara 5 yıldız hizmet veriyor. Eray söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanında ekibiyle beraber damla yeri damlattırmadan, çizgileri dümdüz çekerekten bu işin profesyonel olarak hizmet veriyor Eray Harbaz sevgili dostlar. İkiria Costandia, kendi ev yapımı reçeller, bu işin profesyonel olarak hizmet veriyor Eray Harbaz sevgili dostlar. İkiria Costandia, kendi ev yapımı

Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu sevgili dostlarım. İki kız kardeş, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenli ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papatya 37'de espresyonistin yanında Şapçı'da hizmetinizde. Evdeyim, maç var bugün. Kavala'ya gideyiz demiş Tanju. Ha, dur bakayım ne yapıyorsun bilgisayarda gene? Vay vay, laptopun da ışıklarına bak, kırmızı kırmızı ışıkları var bilgisayarın, bu laptopunu. Ne bu? Yaşa Tanju, yaşa Tanju. Maçı alıp da gelin, maçı alıp da gelin.

0: Günaydın Gürkan'ım demiş Adem Şey. Günaydın Adem, neredesin? Köyde misin? Neredesin? Hangi köydesin? Epi platak. Vay çiçekler miçekler. Tavuklar mavuklar. Ne güzel köy hayatı, ne güzel köy hayatı, ne güzel. Kaç kere dedim kancık helvası var diye. Bademiş leblebi Hüseyin Ekam, kancık helvası da var. Leblebi Hüseyin Ekam'da kancık helvası da var. Ne yapayım? İsim niye söyleyeceksin? O helvanın adı kancık helvası, ne diyelim yani? Kuncuk helvası mı diyelim? Evet. Evet. Ya Timo, öyle ula. Evleneyim bay. Neredesin diye diyor Ahmet. Ha sen bağışlam, evleniyorsun sahibi. Sana çok güzel bir hediyem var. Çok güzel bir hediyem var sana. Ali abine yollayacağım. Kafamız işten kalkmaya. Mami Seta demiş. Sanisa Sezer. Sezer bir video göndermiş.
1: Ben Sensu diye onu neden beğenmemişsin diye anlattın. Her şey çok güzel. O zencefile kadar hepsi çok iyi. Şey yok. Hikayede soya sosu yok. Soya sosu yanında soya sosu getirmediler mi? O suşiyi alacaksın, o soya yapacaksın bile tuzlu tuzlu. Anam ama o kadar tatlı oluyor. O kadar güzel oluyor. Sadece o bir tane yeşil wasabi gelir, ona bulaşmayacak. Çok acı. Ama bizim o acı çuçkala gibi değil. Böyle burnundan gelir acısı ama saniyesinde geçiyor. Öyle bozunu yakmıyor. Çok acayip bir icat. Bilmiyorum. Çok ilginç.
0: Yanında soya sosu geldi. Batırmadık soya sosuna Sezer. Wasabi gene bambaşka bir şey. Bırak onu da denedim. Ben meraktan her şeyi denerim arkadaş. Bak yani hiç uyuşturucu işine bulaşmadım. Hayatımda işim olmaz. Onlara bulaşmadım. Onları merak etmedim ama birçok şeyi meraktan denemişimdir. Böyle ilginç yemekleri çok severim. Wasabi sosu denedim. Acayip yenmez mi? Yani o yenmeyecek kadar. O acı da değil. Çuçka da değil. O bambaşka bir şey yok. Bambaşka bir şey. Sadece bak söylemeyi unuttum. Benim çok sevdiğim, bayıldığım bir şey vardır. Hint yemekleri. Abi ölürüm Hint yemekleri için. Bak buradan vallahi billahi kalkıp Atina'ya giderim. Atina'da Indian Haveli. Akropoli'ye çok yakın. Akropoli metro durağı. Son Akropoli durağında ineceksiniz oraya 200 metre. Hayatımda yediğim en güzel Hint yemeklerini orada yedim. Ve bu yaz Zakynthos'da yedim. Ondan sonra da hastalandım. Fakat yemeklerden değil. Yemeğe gittiğimde hastaydım, rahatsızdım. Boğazım ağrıyordu. Sonra cırcır mırcır oldum ama yemeklerden, büyük ihtimalle yemekten değil. Zaten midem dayanıklıdır öyle şeylere. Ama Hint tavernasına bayılırım arkadaş. Bayılırım. Sen gelmezsen sileceğim seni, engelleyeceğim diyor Ahmet. Valla gelmeyeceğim Ahmet'im. Sebebini de sana söyledim. Hiç arkadaşım tanıdığım yok. Gelip böyle sap gibi durmayacağım. Şoförüm de gelmek istemiyor. Kimseyi bulamadım. Gelecek. Şeyim de menajerim de bugün Selanik'e gidiyor. Gitmiştir bile. O yüzden ama senin hediyeni göndereceğim tabii ki. Yani sonradan geleceğim dedi de gelmedi, bu demeyin. Gelemeyeceğim. Yani şeye çağırsaydın gelecektim ama oraya da çağırmadın beni. Mevlid'e. Yok, hiç önemli değil. Ahmet için de önemli değil biliyorum. Ahmet benim işlerimi yapmaya devam edecektir umarım. Ne anlatıyorsun sen bak kırık demiş Gökhan. Kaç git oradan be. Kaç git gömül yatağına bir tane. Yazma bana be. Musmaklı'da gel kahve içelim demiş Adem. Musmaklı'ya selamlar, saygılar. Bugün son güneşli gün. Yarından itibaren hava yağmurlu. Maçı vermezseler zorla alacağız diyor Tanju. Zorla maçı nasıl alınıyor be? He?

Şuhu. Atlim, bu sesler nereden çıktı? Hiç duymazdık demiş. Sezen şeyden çıktı. Sezen Haşim'in dinleyicisiydi. Haşim'den bana geldi. Haşim programları bırakınca bana geldi. Evet. İngiltere'den çıktı o. Beğenmediniz mi?

0: Bu yeni Mercedes GLC 400 matik. Formatik. Kapat onu sonra seyredersin. Kapat Mercedes sevdası tuttu seni. Kapat. Kapat. Mustafa'cığım Mehmet. Günaydın Batrakya'nın en iyi yayıncısına demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Batrakya'nın Zeki Müren'iyim. Beni sizler var ettiniz. Ben sizin dualarınızla yaşıyorum. Evet. Aynen Zeki Müren'in yaptığı gibi benim bir rutinim var. Bodrum'a gittiğimde Zeki Müren'in evini de gezdim. Son gittiğimde tavsiye ederim. Mutlaka Zeki Müren'in evini de Zeki Müren'i anlama adına gezmeniz gerekiyor. Sevgili dostlarım, adam servet içinde, para içinde yüzerken Bodrum'daki evi o kadar şey ki, o kadar mütevazi bir evi var ki denizi görüyor ama karşıdan görüyor denizi. Ben de Zeki Müren'de olan para bende olacaktı. Giderdim vallahi bile denizin ortasına malikane yaptırırdım. Allah biliyor da vermiyor bana. Biliyor da benim ne kadar batakçı olduğumu vermiyor. Allah biliyor ondan öyle.
1: Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Kürek çekiyorum. Ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
0: Ben de öyle yapıyorum. Yalnız karnım aç yatamıyorum. İkiyordum bir şey yiyip de yatıyordum. Kino veremiyordum. Artık 8.30'dan sonra yemek yemiyorum. Yemek yemeye gittiğim geceler dışında. Evet. Ben de kendi filmlerim, benim kendi filmlerim var. Çok hoşuma gidiyor onları seyretmek. Açıp açıp hep onları seyrediyorum. Hep onları seyrediyorum. Sizler de benim filmlerimi görmek istiyorsanız abone olun efendim. Bana abone olun. Neydi o platformun adını da unuttum şimdi. Ay, dilimin ucunda. Neydi o? Oraya üye olun diyeceğim de adını unuttum. Neydi bahsetsen onun adı? Oraya üye olun. Yapacak Ahmet, yapacak yapma, yapacak Ahmet senin işini. Sen gelmedi demiş Ahmet. Sen benim hediyemi gör de. Sen benim hediyemi görünce... Sen benim hediyemi görünce daha ben söylemeden yapacağım benim işimi. Ya. 41 tane altın yollayacağım sana. Teknik olarak İngiliz mutfağı yersen demiş Zezer. Ha? Hint mutfağı diyeyim, Hint mutfağı. İngilizlerin mutfağı mı var mı? Sabah sabah fasulye yiyeler. Vallahi bu İngilizler var ya. En olmadık insanlar ya da buraya gelenler öyle. Bura her yerde problem çıkarıyorlar. Her yerde kafaları çekiyorlar. Ne yaptıklarını bilmeyenler bura. Vallahi bilmem bu sene Laganas'ta Zakynthos'ta İngilizler'de günah geldi bura. Vallahi bilmem orayı burayı işiyorlar, kusuyorlar. Vallahi bilmem bura. Erkek kızanları çok fena. Çok tam tokatlık. Tam alacaksın onları, bir döveceksin onları. Lan dayak yememiş onlar. OnlyFans'ta benim filmler. Ha? Aman ne filmler, aman ne filmler. Aman ne filmler, tadından yenmez. Gürkan günaydın. 4.5 binden diyelim. Pazarlık payı da vardır demiş. Motosikleti satan 4.5 bin pazarlık payı da bırakıyorlar. 4.500 euroya muhteşem yepyeni bir motosiklet sevgili dostlar. Satılık. İlgilenenler bana yazabilirler. Instagram Edirne Saray Hamamı, Facebook İsmail Cebeci Saray Hamamı, Instagram Sokulu Hamamı, Facebook Sokulu Mehmet Paşa Hamamı. Buradan da bu hamamların sayfasını takip edebilirsiniz. Hele yar yar yar. Son zamanda Zeki Müren çok kilo almıştı. Sen de öyle olmayasın Adlim demiş. Cuhu Allah yazdıysa olsun. O ona yanlış tedaviden o zaman ona şey veriyor. Devamlı kortizon veriyorlarmış. Bilinmiyordu o zaman kortizonun faydaları. Adam fil hastalığına yakalanmış. Vay Allah yazdıysa olsun.

ne güzel çiçekler, kasım patılar ne güzel açmış. Perihan'da, peri çiçekçilikte. Gidin alın ama ne güzel kasım patılar. Perihan günaydın. Pop pop pop pop pop pop. Kasım patıya gel, kasım patıya gel. Bizim bahçede artık çiçek kalmıyor, yemin ederim. Bizde bir tane Cookie var, o sarı köpek çok fena. Bütün çiçekleri yiyor hayvan. Ben böyle köpek görmedim. Bura hayvanların da en manyağı, en delisi bizi buluyor bura. Vallahi billahi. Gel sen buraya gel. Sen buraya gel bak, deli bir kuş var bak. Bu sabah senin hiç bokunu görmedim. Kim nereye sıçtın, görmedim bokunu bu sabah.

0: Gürkan bu yağ tenekesine yeni gördüm demiş Perihan. Boş yağ tenekesi. Tın tın tın tın tın tın ses çıkartıyor. Boş yağ tenekesi o. Dur. Kaptır. Oh. Oh.
1: Hadi gari.
0: Hadi gari. Kaptır. O boş yağ tenekesi.

Perihan çok güldürdün geçen gün beni. Dedin ya biz de öyle olmayalım diye. Hayır be. Hayır be. Sen benim eski arkadaşımsın. Ben senin biliyorum. İçinin ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Sen benim eski arkadaşımsın.

bu mesaj niye geri yüklenemiyor? Toyota Ioannidis ikinci el arabada da fark yaratıyor. İkinci el araba içinde Ioannidis Bros'u seçen the largest automobile in Greece. Toyota Ioannidis 10 yaşına kadar olan tüm arabalara 10 yaşta dahi 2 yıl garanti veriyor Toyota Ioannidis. Yanlış duymadınız. 2 yıl garanti. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Perihan, bu sene yağlarımız senden bilesin. Ona göre. Biz su gibi yağ tüketiyoruz. Su gibi.

zeytinyağları Almanya'ya kadar duyulmuş diyor Perihan. Bizim programımız böyle gerçekten çok dinleniyor. Diğer radyolarla, diğer yayıncılarla karşılaştıramayacak kadar çok fazla dinleyicimiz var. Bunu ispatlayabilirim. Herkes kartlarını oynasın, döksün etendeki incileri. İncileri, boncukları döksün ama kimse ona yanaşmıyor. Hav hav hav hav hav diye apık sapık laflarla saldırıyorlar. Eşim aradı. Ne yaptın, radyoya reklam mı verdin? Almanya'da herkes senin yağları konuşuyor diyor Perihan. Bir kere söyledim mi yeter zaten. Gürkan Nesnoğlu bir kere söyledim mi yeter.

Kim demiş sana zeytinyağı tenekesi diyor İlyas abi. Duymadınız mı? Aa, tekrar dinleteyim ben size. Sadece zeytinyağı tenekesi dese neler neler demiş. Ben dinletirim tekrar size onu.

Senin rutin Zeki Müren, ben Sabancı gibi yaşıyorum, benim günlük rutin demiş Vehbi Koç. Vehbi Koç'u göndermiş bana. Sezer.

0: unutmayın. Saat 7'de kalkarım. 2 bardak su içerim. Ondan sonra bir yatarım. 7.30 ajansını dinlerim. 7.30 ajansı bittikten sonra tıraş olurum. O günün meyvesi neyse meyve getirirler. Elma mıdır, armut mudur? İşte onu yerim. Ondan sonra tam 9'da işe başlarım evde. Sekreterim eve gelir. Bire kadar çalışırız. Gazeteleri okuruz. Bana ait gelen evraklar varsa onları okuruz. Gazetelerde de en çok şeyi okurum. İlanları falan okumam hiç. Ekonomik ve politik havalisleri okurum. Saat tam 1'de yemeğe otururuz. Yemeğe yerim. Yemekten sonra yatarım. Bir saat. Ondan sonra bir namaz kılarım. Ondan sonra işime giderim. Akşam eve gelirim. Evde bir kadeh viski içerim. Yahut gin tonik içerim. Ondan sonra yemeğimi yerim. 3 ajansı da takip ederim. 7.30 ve 8'i takip ederim. Saat 10.30'da yatağa girerim. Uyurum. 8 saat yatakta kalırım. Uyumayayım. Şimdiye kadar şaşmadı. İnşallah bundan sonra da şaşmadı.
1: Vehbi Koç'un yaşam sırları. Sevgili dostlar, şimdi Bulgaristanlı olup da içki sevmeyen var mı? Yoktur herhalde. Bizimkiler kendi şaraplarını, kendi rakılarını yapıyorlar. Ben sana iyi bir lare tanışırız, akraba çıkarız belki. Sezer. Ya. Oo, Kırcalılar böyle. Gökhan, Gürkan abicim, bugün dükkanımızın açılışı var. Buyur beklerim demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı açılışlar diliyorum. Hayırlı olsun Gökhan'ım. Hayırlı olsun. Ha, ben size şeyi dinletecektim ben ya. Boş zeytinyağı tenekesi nereden çıktı onu dinletecektim. Nerede o? Oradan oraya, şuradan şuraya, buradan şuraya, şuradan şuraya basıyorum. Ha? Buradan da sesi mi şey yapıyorum? Her dinlemeyenler duysunlar. Bu arkadaş TRT muhabiri. 3-5-10-10-5. Full yapay zeka şarkıları. Tüm radyolarda saçımı başımı yolasım geliyor. O müzikleri, normal müzikler hepsi full yapay zeka.
2: Ve üçüncü şarkımız. Necat abi nasılsın demiş Halide Mümin. Halide hoş geldin. Ben seni dinleyen diyor bugün radyoda Gürkan'a işte kadınlarla istek yaptık. Ceviz toplamaya başlayacağım, reklam yap müşteri bulayım dedim. O da bana radyo üzerinden senin var kimin reklam yapsın dedi. Gece programı kimi dinliyor o yapsın dedi. Ben de verdim ona cevabı ama o senden ne istiyor Necat abi, yemiş kafayı. Bana kumanda verecek, ben kimi dinleyeceğim kimi dinlemeyeceğim diyor Halide Mümin. Halide bak ne güzel anlamışsın, kafayı yemiş. Demek ki dolu olduktan sonra sez yapmıyor zaten. Zeytinyağı
1: sez yapmıyor. Sez
2: sonra dolu yapmıyor. He. Boş teneke boş sez yapıyor. Aynı davullar
1: sez
2: gibi.
1: Yapıyor boş teneke.
2: Ne istediğini vallahi ben de
1: TRT muhabiri.
2: Acımaya başladım ya.
1: Acıyım
2: yani
1: bana.
2: Sadece radyodan geçiniyor çocuk. Yani yardımcı olun, sponsor verin. Yani benim geçimim radyodan değil. Programlarımız da aynı değil zaten. Benim
1: nereden geçim yani. Nereden?
2: Krallığı alsın, ödülleri ben alıyorum zaten. Al. Ama kafayı yemiş durumda mı? Evet.
1: Yemeci durumdayım.
2: Çok iyi bir arkadaşı ona çok güzel bir söz söyledi. Bu şekilde devam edersen bu radyoculuktan dansöz olarak ayrılacaksın dedi Halide. İletin kendisine. Ben acımaya başladım yani. Beni dinleyin diyor bana Necat abi. Onu dinleyemez. Ben de dedim o benim bileceğimiş. Mavi Sedili duyuyorsun değil mi? Ya hakikaten muhatap olmaya da değmez. Zavallı bir insanla uğraşıyoruz sadece. Uğraşmayın. Engeli de çekti. Bak ben bugüne kadar hiç kimseyi engellemedim bir kişi haricinde. Tek bir kişi haricinde ömrüm boyunca hiç kimseyi engellemedim. Ama hiç kimse de ben sataşmadıktan sonra bana böyle manyakça cevaplar veya karşı gelmeler yaşamadım. Nasıl oluyor onun bu kadar düşmanı oluyor? Nasıl oluyor bu kadar kişiye düşman oluyor? Onu da çözmüş değilim. Ben çektim ama benden fazla beğeni yapamazlar diyor. Ben öderim.
1: Çok teşekkür ederim. Necat Bey'e bu güzel sözlerinden ötürü çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. masum var olsun başarılarımı görüp görüp böyle bana saldırsınlar. Sevmeyenimiz de var ama Allah'a şükür, şükür sevenlerimiz kat kat ve kat ve kat fazla. Bu arada bir tek şeye değinmek istiyorum. Ağzının payını verdim diyor ya bu yazan arkadaş. Hayır efendim o öyle değil. Ağzının payını verdim diyor ama bana yazdığı şey çok farklı. Şimdi bulamıyorum da. Bir dakika onu bulalım şimdi. Bana ne yazdığını son olarak bulalım. Halide. Seni sevmeseydim ha burada. Bana yazmış ki en son bak ağzının payını verdim falan senden ne istiyor ne biçim adam falan diyor ya. Bana yazdığı da şu: Gürkan, insanı kimi dinlediği önemli değil, kimi severek dinlediği önemlidir. Ben seni üzüm kasaların içine koyup telefonu dinliyorum, patronlar beni işten atacak demiş. Kimi dinlediği önemli değil, kimi severek dinlediği. Yani dinliyorum ama Nejat'ı başka sen yayın yapmıyorsun ondan dinliyorum. Açarsak seni severek dinliyorum, onu severek dinlemiyorum demek istiyor. Efendim bu dinleyicimiz. Sevgiler saygılar gönderiyorum herkese. İnsanı gösteren işidir. Boş lafa bakılmaz demiş atalarımız. Sevgili dostlar. Dayım sadece radyodan geçiniyor diyor da demek ki çok iyi kazanıyorum. Başka işe ihtiyacım yok. Volvo'mu tut amacı demiş. Sezer. Volvo'mun tutamacı demiş. Hay Volvo'mun tutamacı ay. Hay Volvo'mun tutamacı ay. Hay Volvo'mun tutamacını tutsun. Bunlar tutamacı bozuk zaten aşağı doğru sarkıyı. Ben kaldırayım yavaş yavaş. Gene akşam gene denedim. Gene Timuçin kullandığı arabayı şoförüm. Kaldırıyorum tutamacını. Gene aşağı doğru. Hay sen bin tutamacı ay. Yine özel insanı taktım ona Hüseyin Çafıloğlu tutamacı. Hep oraya kalkıp kalacak. Bu akşam Demirbeyli'de açılışı olan Miyar Coffee Berber Shop'a bol kazançlar demiş Nuray. Ali Osman bol kazançlarınız olsun. Başarılarınız daim olsun. İşini iyi yapan, güzel yapan, severek yapan, saygıyla yapan herkese başarılar diliyorum.

Yok sabah da program yapıyor şey. Hiç Emre boşuna arama. Bak seni engellerim. Bak çok ciddiyim Emre. Bak şimdi Emre'cim sana bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi olarak bir şey söyleyeceğim. İyi güzel şaka yapıyoruz. Programın zaten formatı o. Fakat ben senden kaç yaş büyüğüm. Senin bana bazı konularda saygılı olman lazım. Sana bir şey sorduğumda, sana bir şeyin nedenini sorduğumda senin cevaplaman lazım. Susman değil, tamam mı Emre'cim? Bak bunu çok iyi anla. Ve sana bugün yazma diyorsam yazma. Çağrı da atma Emre. Anlatabiliyor muyum? Çünkü saygı önemlidir. Şaka bir yere kadar şaka yaparsın ama senden büyüklere saygı da göstermeyi öğrenmek gerekir. Ya, bokunu çıkarmayalım şimdi bak. Yok anlatamıyorum şimdi. Nece pamukça mı konuşsam ne yapalım? Ne yapsam? Seviyorum seni ablam iyi ki varsın demiş Aynur ablam. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu hep söylüyorum. Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Laf söyleyenler, kıskananlar mutlaka olacaktır. Koca koca adamların böyle yapmaması gerekiyor. Koca koca bayanların da böyle davranmaması gerekiyor ama işte olur öyle şeyler. İyiyim agacım, sen nasılsın demiş Yasin Bomba. Öncelikle iyi yayınlar, iyi hafta sonları dilerim. Ayrıca da Muammer abimin çalışanlarına selamlar gönderiyorum demiş Bayram Ahmet. Aga sana bir saygı gecesi yapalım demiş Çiko. Aklim günaydın demiş Çiko. Herkesin herkese saygı göstermesi lazım. Küçüklerin büyüklere değil, büyüklerin de küçüklere. Herkesin herkese saygı göstermesi. Şaka yaparken şaka yapıyoruz ama ciddi konuşurken de ciddi konuşmak lazım. Oğuz Mehmet. Abi akşam kim vardı balıkçıda? Eşlerinizle beraber miydiniz demiş Oğuz. Evet eşlerimizle beraberdik. Kalimera Gürkan abi demiş Rasim. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Bugün bir daha yazmıyorsun Emre. Pazartesinden, salıdan itibaren pazartesi yayında değilim. İstersen yazarsın. Ve bundan sonra sana bir şey sorduğumda cevaplamanı da bekliyorum. Saygı onu gerektirir.

günaydın, sen bana hiç saygı göstermiyorsene. Altımdan girip üstümden çıkıyorsa vallahi, demiş Enes. Sana sevgim saygım her zaman sonsuzdur. Yalnız bundan sonra seni hiçbir yere davet etmem. Seninle aynı masaya oturmam. Fight'la da öyle. Katata'la hiçbir şey değişmedi. Eskisi gibi.

Gurbetteki dostlarımıza gelsin bu şarkı. Yalnız bu kuş yem bir resmen canıma geçirdi. Yok böyle bir şey ya. Yani bir görseniz ben koşturuyorum, vuruyorum adeta, gelip yine aynı yere, aynı yere künyemin üzerine konup kömürmeye çalışıyor. Yok böyle bir şey ya. Ha, köpek gibi yaramaz kuş. Nasıl kuşsun sen ya? Şimdi yakalattırmıyor da kendini. Tutsam kafesin içine koyup babamların tarafına götüreceğim. Ha, yeter ya. Vallahi kuş beni sinir etti ya. Bütün hayvanları da delisi beni bulur. Bir akıllısı bulmaz bre. Saygılar abi demiş Gökhan Karali. Gökhan korktu. Vallahi ayağınıza sıktırırım bak. Sıktırtırım ayağınıza. Merhaba Gürkan abi. Pepeliş, Pepeliş dede Mümin abime bir selam çaksana demiş Cevat. Pepeliş'e de Mümin abine selam. Abim selam çalsana, Nejat Alp'ten sen misin sevgilimi çalan demiş Ali. Aydınski. Nasıl Aydınski'sin sen be? Günaydın Gürkan'ım. Kim bu gübreci Emre? Semerci... Bir sıkıntı varsa söyle. İstediğinin kafasına basalım. Havaalanların havasını söndürelim diyor Aydınski. Eyvallah.

Köpekler manyak, kediler ona keza, kuşun deli. Bunların içinde sen nasıl delirmiyorsun çocuğum? Allah sabır versin sana demiş Leblebi Hüseyin Agam. Ama zaten deliyim, acınası haldeyim, acınacak haldeyim ben. Görmüyor musun? Ama boş tenekim, tıngır tıngır ses çıkıyor benden. Boş dünya tenekisi. Tenekimi alıp Perihan'a gideceğim, yağları sıktırtınca o dolduracak. Bak Yasin cüzdanını göndermiş. Ana! Bu para bolluğu ne be? He?

Nejat İşler'de bu dayıyı bilemedim demiş. Sezer, bu Türkçesiyle TRT muhabirliği yapıyor. Sezer'cim. Allah aşkına dön. Reportaj başına aldığı para da belli, ne yapsın? Benimle de aynı saatte program yaptığı için Sezer ortada bir turta var. Dur şarkı bitsin. Bulutlar yoldaşım olsun. Allah. Turta bilir misin Sezer, pasta? Ha. Evet, daha varamadın mı?

Şimdi asıl mesele şu, ortada bir pasta var, bir turta var. Drop pastanesi yapmış, kalfa pastanesi yapmış, ortaklaşa yapmışlar bunu, çok güzel yapmışlar. Bu bir reklam turtası. Bunun hepsini ben yiyorum. Üstündeki kirazın sapı onlara kalıyor. Asıl mesele bu. O yüzden bana böyle saldırıyorlar. Ama hoş, ben olmasam da belki biraz daha fazla bir pay alacaklar turtadan, ama insanlar sevmedikleri için, beğenmedikleri için, dinlemedikleri için sponsor da olmayacaklar zaten. Yani benim çok fazla bir suçum yok. Ya ben böyle açık konuşan bir insanımdır. Olay bundan ibaret. Siz de sevdirin kendinizi insanlara. Sizin de efendim seveniniz ve sponsorunuz olsun. Turtadan siz de pay alın. Ben tek başıma semiriyorum turtayı yedikçe. Evet. Şimdi Volvo'm var. Şimdi Mercedes alacağım. Turtadan ötürü. Köylü buradayım. Bugün kısmetse boya bitiyor. Eşyalar başlıyor haftaya gelmeye demiş Bilgin. Yaşa be Bilgin'im ben. Yaşa be Bilgin'im ben. Yaparsın bu işi be. Yaparsın. Baba olmak da bunu gerektirir zaten. Evet. Yaşa bak, kolay gelsin. Aga şeytana uyayım mı? Bunlar caminin paraları demiş Yasin. Ben olsam alıp paraları kaçardım. Vallahi çok para var orada. Şeytana uy, bir kamçek al oradan. Ben yardım parası topluyoruz ya biz. Ben hep öyle yapıyorum. Yardım paralarının yarısını kamçaklıyor. Siz gene bana güvenip yarı yardım parası veriyorsunuz tomar tomar bana. Ama bana güven olur mu? Hey. Bana güven olur mu ben? Mustafa'cı Mehmet. Gürkan, boş tenekeler hem çok meşhur oluyorlar hem de çok sevilirler. Dolar o kadar olamıyor maalesef. Seviyseniz sensiz olmaz demiş. Sağ olasın Mustafa. Sevgiler saygılar hepinize. Kaybedenler kulübü. Kaybedenler yarım saat sonra evdeyim demiş Sezer. Ha bakayım. Ha bakayım. Yat, uyu, oh, dinlen. Sevgili dostlar, Neşet babamız olmasaydı Türklerimiz öksüz olurdu. Böyle bu kadar güzel, harika Türklerimiz olmazdı. İyi ki Neşet Ertaş gibi bir isim gelmiş geçmiş, Türklere imzasını atmış. Ve bu dünyadan hepimiz gibi göçmüş gitmiş, hepimiz göçüp gideceğiz. Neşet Ertaş, tatlı dile, güler yüze, samimi içten sohbete doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Günaydın kral, kolay gele demiş Tayfun, hoş geldin Tayfun Gülcan, Almanya sevgiler. Güzel hafta sonları olsun. Kardeşim ne zaman lazım olursak söyle demiş Sedat Peker. Eyvallah abim, eyvallah. Kalbimdesin abi. Sedat Peker abi.

Hadi bakalım iki tanecik sponsor tanıtayım, sonra bırakacağım şarkıyı, geç kalmasın sponsorlar. Haydi bakalım. Sevgili dostlarım, Just Green'e düştü. Tamam, yine Ahmet yazsın söyleriz, önemli değil. Sinap Semerci İnşaat Gümücüne'de. Sinap ve Semerci İnşaat sevgili dostlar. İnşaat alanında sağlam ustalarla harika işçilikte fark yaratıyor Sinap Semerci. Nerede? Gümücüne'de. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, değişmek için en güzel binalar sizin olsun sevgili dostlar. Stone Afro. Araba iç ve dış yıkama. Hafta sonu arabanızı temizletin. Gerçi yarından itibaren yağmur gösteriyor ama en azından içini temizletebilirsiniz. 20 euro et arabanın içini ve dışının yıkanması. Mis gibi parfümler koyuyor kuzenler. Stone Afro olarak Instagram'da bulun. Sarıca yolunda hizmetinizde. Arabanızı bulunduğunuz bilgisayardan alıp bulunduğunuz yere bıraksınlar. Tertemiz yaparak bıraksınlar. Bana o tenekeden bir teneke zeytinyağı ayarla ama senin resmin olsun tenekede demiş Yasin. Niye, benim resmim olunca daha mı lezzetli oluyor? Yasin. Tatlı dile güler yüze.

Allah iyi kullarının nankörlerle imtihan eder ama onlara yar etmez demiş Nazife. Hoş geldin Nazife, günaydın. Sen öyle bir şey yapmazsın Enis. Sen bana şeydeyim dedin. Çok büyük ayıp ettin. Yoksa gelmek istemiyorum, gelmeyeceğim, canım istemiyor, vazgeçtim diyebilirdim, bir şey demezdim ama sen bana yalan söyledin. Fakat senden öyle bir şey beklemem. Ne onunla ne de ötekisiyle. Sen bir araya gelmezsin. Ya bazıları gelir ama sen gelmezsin Enis. Eğer onu da görürsem vallahi programları bırakır mı? Yok, tenekeyi salonun ortasına dekor olarak koyacağım. En iyi yerine demiş Yasin. Ama bu benim gerçek fotoğrafım. Deli bunu ChatGPT'ye yaptırdım ha ben. Ben ChatGPT'ye dedim, açık oramı buramı geri dedim. Açık rötuşla benim fotoğrafı dedim. Manzara gerçek. Ben de gerçekim ama azıcık ChatGPT'ye azıcık kırışıklarımı falan şey yaptırdım. Ama sen beni yakından gördün ya. Yakından daha yakışıklıyım değil mi Yasin? Doğruyu söyle, elini vicdanına koy. Elini vicdanına koy Yasin. Nereye koyuyorsun elini, oraya koyma. Nerede senin vicdanın? Bak nereye koyuyor elini, bak.

0: Elim vicdanımda, Haşmet'ten de Haşmet'ten daha yakışıklısın demiş Yasin. Bunu demiş, elim vicdanımda söylüyorum demiş. Yakından fotoğraflar seni
1: doyulur mu doyulur mu?
0: İyi göstermiyor demiş. Fotojenik dilim.

Ben de seni öperim henüz her yerinden. Kıyılır mı canana? Kıyanlar haklı bulursa yanına. Doyulur mu, doyulur mu? Benim sevdiğim şarkıyı bir çalsak ya. Sonra hareketleniriz. Evet. Sevdiğim şarkının adını unuttum. Ne zaman bitecek tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım. Kendi elim kötü. Tuzlu Kahve'yi seyrediyor musunuz? Şevval Hanım'ı çalacağım da oradan aklıma geldi. O kadar ıtırık ıtırık dizler arasında yıllar sonra bizi güldüren bir dizi var şükür. Avrupa Yakası'ndan sonra. Avrupa Yakası kalitesinde değil ama çok değerli sanatçılar oynuyor. Birbirinden değerli. Hepsi ünlü. Uşak bile ünlü. Şoför ünlü. Herkes ünlü dizide. Herkes ünlü. Ahçı Bahçıvan hepsi ünlü. Maşallah ünlü yağıyor diziye. Çok güzel. Bizi kederlendirmeyen, bizi strese sokmayan, bizi güldüren bir dizi. Yıllar sonra her salı Star TV'de yayında Tuzlu Kahve. Evet, Batı Trakya'yı ilaçlayan isim Hasan Şerif Ali. Aynı zamanda Gürkan Nesnoğlu'nun ikinci menajeri. Hasan Şerif Ali sevgili dostlar. Hijyen servis. Pırıl pırıl tertemiz evler için, iş yerleri için, ilaçsız, şeysiz, böceksiz, haşeresiz bir hayat için hijyen servisi seçin. Hangi tavernaya giderseniz gidin, %90'ında hijyen servisin aparatları, zamazingoları bulunuyor. Hijyen servis, hijyen servis Yunanistan genelinde ve Trakya genelinde Hasan Şerif Ali. Hemen karşıda Fatih. Koltuk döşüyor, koltuk kumaşları, koltuk kaplama, koltuk üretimi. Fatih, yaşa Fatih, yaşa Hasan, yaşayın. Ve SBS Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet, papak alım, satım ve ruhsat yenileme işlemleri, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu, para bulu, basın ve ödemesi, SBS Consulting and Rent-A-Car araba kiralama hizmeti, SBS Sinan Soft'ta Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Sinan, sen arabaları Stonafro'ya götürdün mü? Onlar biyolojik temizlik, biyoloji katalizma yapıyorlarmış. Sinan ayrıca elektronik takograf da dijital olarak verebiliyor profesyonel sunucular, sürücülere. Sürücü demişim.

0: yaptım kendi.
1: Şeval Sam mı demiş Sezer? Şeval Sam. Dizide sen baktın, bakıyor musun Tuzlu Kahve'ye? Tuzlu Kahve'de o kadar çok ünlü oyuncular var ki hepsi birbirinden değerli. Ama en değerlisi belki sen bilmezsin, Nevra Serezli. Nevra Serezli çok ünlü bir tiyatrocudur. Çok önemli bir oyuncudur. Fakat Türkiye'nin en ünlü oyuncuları oynuyor sevgili dostlar. Başrolde kim mi derseniz, valla başrol yok gibi sanki. Yani hepsi bunların değerli oyuncular. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Binnur Kaya muhteşem, Nevra Serezli, Nergis Kumbasar, Nebahat Çehre. Onca o kadar yaşına rağmen ne kadar güzel bir kadın değil mi? Şevval Sam, Hatice Aslan, Settar Tanrıören, Yasemin Ergen'i, Ceren Moray, Enis Arıkan, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Melis Fis, Elit Andaç Çam, bunları ben de tanımıyorum. Elit Andaç Çam şu estetik kız, tamam. Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, Gökçe Özyol, Şeyla Halis, İrem Kahkahaoğlu. Bunlar hepsi, belki isimlerini hatırlamıyorsunuz ama yüzünü gördüğünüzde kesin hatırlayacağınız şeyler, isimler. Ve her bölümde yeni oyuncu katılıyor. Mesela Kutsi'yi göreceğiz. Kutsi, Dahan Külegeç, Pelin Karahan, hep bunlar muhteşem dev bir kadro ve çok da güzel bir dizi, seyretmenizi tavsiye ederim. Sadece kötü olan bir şey yok. Paralı bir platformda gösterildiği için bu dizi sadece 3 bölümü var YouTube'da. YouTube'dan seyredemiyorsunuz. Kötü olan sadece orası, yani bizi memnun etmeyen. Kaçırdınız mı bir daha dinleme, seyretme şansınız yok. Belki kaçak yollardan seyredebilirsiniz, onu bilmiyorum, hiç denemedim. İşte IPTV'ler, MyPTV'ler var biliyorsunuz, onları biz reklamını yapmıyoruz, tasvip de etmiyoruz. Emeğe saygı, her zaman emeğe saygı önemli diyoruz.

Evet, sihirli annem de oynardı. Nevran Serezli çok iyi bir oyuncudur. Çok iyidir. Çok iyi bir tiyatrocudur Nevran Serezli.

tatlı kahve. Beşinci bölüm diyelim. Yoruşum. Replika 5. bölüm deli meme sahneleri yok, yüklenmemiş. Ben belki İngiltere'ye özel, İngiltere'ye bir sınırlama yoksa bilemem. Aşk yolunda bak, tuzlu kahvenin resmi sitesine giriyorum. Şarkıyı başa alacağım, merak etmeyin. 3. bölüm, 2. bölüm, 1. bölüm, başka yok. Aşk o diğerleri tanıtım hep. Maalesef bizde yok. Türkiye'de de yok, Yunanistan'da da yok. Belki İngiltere özel olabilir. Üç bölüm var YouTube'da. Çünkü Eda da çok takip ediyor. Akşam onunla da konuştuk. Yok.

Paralı kanalda değil Star'da yayınlanıyor. Her salı günü Kutsi 2 hafta önce çıktı. Geçen hafta da Pelin ile Dahan konuk oyuncu gelmişti. Tekrarı da var Star'da demiş. Ha tekrarı vardır da YouTube'da yok işte Perihan. Biz kahveler tuzlu değil şekerli bizim kahveler. Ali Agam'la beraberiz demiş Mehmet. Oo, Ali Agam'a da sevgiler, saygılar, kolay gelsin. Yaşayın.

Fikret abi, yolda mıyız? Günaydın. Ferdi Baba çalalım mı?

YouTube Premium mu seninki? VPN açıyorsun, İngiltere yapıp konumu bastır demiş Sezer. YouTube Premium, evet. Yaşa be. Buldum çözümü.

Ha sen gitmedin, sizinkiler gitti Fikret abi. Ha ben sen de gittin zannettim. Zengin adam elbet premium olacak demişti Anjo. Zenginlikle ilgisi yok. Yayında sürekli YouTube çalıyoruz. Ve şey bile koysan, yani onun çözümü var. Reklam engelleyici falan koyuyorsun ama gecikiyor yine de. Yine de bir gecikme yaşanıyor. Bazı şarkılar tak tak tak tak aklıma geliyor. O yüzden YouTube Premium'a geçtik. Kurnazlık yaptık. YouTube Premium'u Türkiye üzerinden aldık. Oradan Arda'nın kartıyla ödedik. Efendime söyleyeyim. Yeni e-mail falan açtık. Tak diye kestiler YouTube'u. Parayı da geri iade etmişler Arda'nın kartına. Fakat aynı şeyi Spotify'da yapamadılar. Anlamadılar onu herhalde. Spotify Türkiye üzerinden alındık. Ya. Ayda bir euro mu ne? Bizde 10 euro. YouTube'da 10.99 mu ne yaptılar premium'u? YouTube para. Hadi Spotify'ı saymıyoruz. Efendim Starlink para. Netflix. Netflix'e gene yemin ederim özellikle yazın boşuna para ödüyorum. Yazın bir kere Netflix açmadım. Geçen de açtım, saçma sapan bir şeye, bir filme denk geldim. Sitelerim bozuldu. Kapattım. Hala Netflix'te bir şey izlemiş değilim 6-7 aydır. Netflix'e para ödüyoruz. 15.99 mu 14.99 mu ne? Ondan sonra cep telefonudur. Elektriktir, sudur. Aklıma gelmiyor. Yani...

0: yapıştı canıma. Hıdır, Hıdır var. Ayda 22-23 euro. Bak Hıdır'ı unuttum. Unuttum, daha vardır. Hıdır'a 23 euro ödüyoruz. Boşuna para. Boşuna değil, bazen çok işime yarıyor. Ha, söyledin, şimdi duyacaklar seni, kapayacaklar. Şey de demiş, Spotify'da demiş. Tanju. Ya işleri güçleri yok, beni duyacaklar. Günaydın Gürkan, Almanya var. Devam, Almanya var. Günaydın Gürkan, Almanya var. Devam, devamı sen nasıl zenginsin? Öyle vur masaya yumruğunu demiş Mehmet Bey. Demek ki Almanya'da veriyorlar YouTube'a. Aman pek az Gürkan abi, Spotify çok açık gözdünüz demiş. Şey Hakan, iyi yayınlar diyorum, günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Spotify Türkiye üzerinden çok az. Buradan alsan burada da 10-11 euro. Herkesin bütçesine göre ayarlıyorlar onu. Cookie, Neşet Ertaş nasıl diyordu? Cugara içmeyeyim de avradı mı döveyim? demiş. Evet. Onu şey Cumhurbaşkanı söylemişti değil mi? Cigara içme diye. O da ne demiş? Cigara içmeyeyim de avradı mı döveyim demiş. Biz de öyle yapıyoruz. Türkiye'den VPN aç, öyle bak YouTube'a. Benim de kapattılar demiş Sezer. Şimdi biz profesyonel olarak yayıncılık yaptığımız için YouTube Premium'u aldık. Kafamız rahat. VPN'le uğraşmıyoruz. Çünkü arabada da YouTube çalıyorum, dinliyorum. Genelde arabada kendi yayınlarımı seyrediyorum. Zeki Bey'in dediği gibi. Kendi filmlerim çok hoşuma gidiyor, seyrediyorum diyor ya. Kendi yayınlarımı seyrediyorum. Bazen diyorum ki Gürkan, Gürkan. Vay vay vay, bra bra bra. Var var var var var var var var var var var var var var. Bra. Kafa da yanmaz, kafa da yanmaz bra. Ama ne güzel program oluyor böyle, tıkır tıkır tıkır tıkır muhabbet. Yani hakikaten bunu yapmak da başarı yani. Herkes yapamaz bunu. Hani ben eğri oturup doğru konuşan bir insanım. Bu mütevazi olamayacağım bu konuda. Ama doğruyu söyleyen bir insanım. Başka hiçbir iş gelmez şimdi elimden. Yemin ederim gelmez. Al bu yerden bu şaykayı kak. Bir yere desen onu kakamam. Al bir yerden şarkıyı, vur enseri kalk desen vuramam keseri. Ensere vuramam keseri.
1: Bak şimdi ne yapıyorsun? Alıyorsun bir tane VPN. Biz Surfshark diye bir tane program var, onu kullanıyoruz. Surfshark. Onu indiriyorsun. Ondan sonra YouTube'u açarken onu da açıyorsun. Maçtan VPN'i, ondan sonra o seni Türkiye'de sanıyor. Öyle kahretmeye bir kere daha. Çünkü sefte yaptığımız zaman ben de birkaç kere uyarı çıktı. Sen niye İngiltere'desin, ne yapıyorsun? Tatildeyim şeyine bastım. Bir iki ay gittik de öyle, sonra tak kapandı. Ondan sonra VPN'e geçtik. Oraya da sıkıntı mıkıntı kalmadı. VPN dediğimde hani senede 50 euro mu ne gider? Hani aylık seyahat bir kahve parasına bunu gelir. Hani çok uygun.
0: Mehmet bunları bize hiç anlatmıyor. Sezer, Mehmet bizim Mehmet olmasa biz de olmayız radyo olarak. Bizim bütün radyonun işlerini, yayın işlerini, verici işlerini, internet işlerini, benim radyoterapinin işte yönetim işlerini, ödeme işlerini, hepsini Mehmet yapıyor, hepsini. Hepsini Mehmet benden bıktığı için bilir ama bana öyle yap böyle yap demedi. Ya ne yapsın, bıktı benden. Bana bulaşan illallah tövbe, yaka silkiyor, yaka silkiyor. Neyme bir zorum olduğunda tırırır Mehmet'i arıyorum. Tırırır Mehmet. Hep Mehmet. Valla benim diyen bilgisayarcı Mehmet'in bilgisine sahip değil. Mehmet'e sevgiler saygılar, dinliyorlar şu anda zaten. Şimdi tatile giriyoruz. Tatilde normal stüdyodan yayın yaptığımız gibi yayın yapıyoruz. Bunlar hep Mehmet'in sayesinde. Mehmet olmasaydı, bir de bir bilgisayardan yapıyoruz. Mehmet bırak girişleri çıkıyor. Öyle yaptık, böyle yaptık. Çok kafa yordu ama. Bırak öyle yaptık, böyle yaptık. Ses iyi olmadı, güzel olmadı. Kaç tane elimde mikser var. Mikser müzesi açacağım, geçireceğim. En üstte kaç tane vardı? Ev bütün mikser doldu. Onu aldık, bunu aldık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Sonunda yaptık ya. Vallahi 25 gün Hem tatil yaptım hem de program yaptım bre. Nasıl kıskanmasınlar beni bre? Nasıl kıskanmasınlar bre? Nasıl kıskanmasınlar? Gezici sistemim var. Uçağı da alabilirsin. 6 kilogram tutuyor. Bir şey değil. Çantayı yükleniyorum. Alıyorum uçağı yanıma. Çünkü zarar görmesin diye güzelce sarıyorum alet edevatları. Bu kadar. 6 kilo geliyor tam. 8 kilo biliyorsunuz. O uçakta kabine koyabiliyorsunuz. Alta bagaja vermiyorum. Bunlar hassas şeyler. Atina'dan Kefalonya'ya uçarken orada memur sordu. Bunlar din hafta dedi. Ne bunlar dedi. Dedim ben dedim gazeteciyim, yayıncıyım, radyocuyum dedim. Bunlar benim dedim şeylerim, sabasinkolarım, aletlerim. Ha dedi, tamam dedi.

0: Balenciaga'dan eniştemi ellere gelin etmişler kreasyonu Sefa Doğanay. Bu Balenciaga nasıl bir marka böyle apık sabık kıyafetler, kıyafetlerle giydiriyor mankenleri. Kıdır.
1: Buradayım dostum.
0: Balenciaga diye bir marka biliyor musun? Balenciaga.
1: Evet biliyorum. İlginç bir marka. Çok pahalı şeyleri çok ucuza satmasıyla ünlü. Yani gayet düz bir tane mavi tişörtün üzerine beyaz Balenciaga yazıp 300 euroya satmaları falanla ünlü. Konsept tasarımları...
0: Konsept tasarımları niye böyle abuk subuk? Kim alıyor bunları? Türkiye'de bir komedyen var. Sefa Doğanay sayfasında çok takdir ediyor. Tiye alıyor onları. Mesela Balenciaga'dan enişteme ellere gelin etmişler kreasyonu demiş. Adama gelini giydirmişler. Jartiyeri sarkıyor belinde.
1: Yani ilginç tasarım.
0: Enişteme ellere gelin etmişler.
1: İlginç bir tasarım. İlginç bir kumaş, ilginç bir materyal falan kullanılmıyorsa adını koymak gerçekten zor.
0: Evet. Yani bir tane daha var. Gucci de öyle. Gucci'den sülaleye büyü yapan Şirret Yenge kreasyonu.
1: Yani bazen bazı tasarımlarının esin kaynağını gerçekten anlamak zor.
0: Balenciaga mesela bir gömlek tasarlamış. Sol tarafı yırtık. Balenciaga'dan organ mafyası dalağımı aldı kreasyonu.
1: Belki de gerçekten öyledir. O kadar çok... düz bir tişörtü o kadar pahalıya satınca insanın dalağı falan alınıyor olabilir gerçekten. Ama dünyada da moda dünyasında yerleri bayağı büyük. Çok bilinen, sayılan bir marka aynı zamanda.
0: Evet, Balenciaga. Basit bir tişörte, penye bir tişörte bir Balenciaga yazıyorlar. Al satıyorlar 300 euroya değil mi? Ne güzel. Vallahi billahi.
1: Yani.
0: Ay Allah yarabbim sen.
1: Ne diyelim. Belki de bizim aklımız yetmiyordur. Belki de orasında diş işlerinde bizim gözümüzün seçemediği sanat vardır.
0: Der misin?
1: Bilemeyiz.
0: Var mı sence bir sanat orada yani?
1: Bazılarında gerçekten ilginç tasarımlar yapıyorlar. Yani başka bir yerde görsem aklıma gelmeyecek bir fermuar detayı falan. Bazı tasarımlarını beğeniyorum gerçekten. Hmm. Ama bir o kadar da o beğeneceğim tasarım kadar da düz sırf ben bunu yaptım, benim çok param var demek için yapılmış tasarımları da var. Yani %50 %50 derim, yarı yarıya.
0: Balenciaga bir İtalyan markası herhalde değil mi?
1: Bir bakayım. Yok be Gürkan, İtalyan değil. İspanyol kökenli bir marka. Ha. 1917'de Cristobal Balenciaga kurmuş. Sonra Paris'e taşınmışlar. Şu anda da Kering adlı Fransız lüks grubuna ait. He. Yani kökleri İspanya, merkezi Fransa. Fiyatları ise başka bir gezegenden geliyor.
0: Evet, fiyatlar başka bir gezegenden. Balenciaga. Balenciaga. Latif. Abi nerede var senin Faygagan? Hüseyin Mümin, günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin. İyi hafta sonları dilerim demiş. Günaydın Hüseyin'im. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım.

0: buradadır. O da nerede olacak başka? Sensiz yapamıyor, bilmiyor musun demiş Latif. Yapamıyor da yazmıyor. Bugün bana gene yazmıyor. Naza çekti kendini yine Faik. Öptüm yanağını, öptüm dudağını. Hadi! Vay, vay! Öptüm arabı. Çektim şarabı, öptüm arabı.
1: Giydim şarabı.
0: Konstantino. Tam 90 yıldır var Konstantino. Konstantino'da şıllık tatlı, ama şıllık tatlısı demişim. Neydi o? Kancık helvası var. Konstantino'da tayin var. Konstantino'da reçeller var. Kiryakos Tandia'nın kendi yapımı sevgili dostlarım. Konstantino bu konuda uzman. Hadi. Bu konuda 90 yıllık tecrübeyle Kiryakos Tandia ve ekibi Hüseyin Aga'ya teşekkür ederiz. Konstantino'ya teşekkür ederiz. Drop Pastanesi damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi'nde de artık künefe bile yapıyorlar. Drop Pastanesi lezzetin Şapçı'daki ismi. Şapçı ve civar köylere hizmet veriyor. Drop Pastanesi damla damla damlayan lezzet. Drop sevgili dostlar. Ne Drop Pastanesi. Şapçı'da kıtenin bitişinde. Düşüncelerde bugün demiş. Fotoğrafları çekmiş Latif, bugün çok kara kara düşünüyor. Kulaklıklar yok kulağında bugün. Bugün bir problemi var, onun o problemi çözmen çalışıyor Faik. Sevgili dostlar. Evet, devam edelim. San Siro, San Siro'nun TEMS bulaşık makinesi kapsülü. TEMS markada sizler de yaşayın. San Siro kendi alanında fark yaratıyor o. TEMS bulaşık makinesi kapsülü San Siro farkıyla bakkal ve marketlerde San Siro'nun satış noktalarında hizmetinizde. Agora Plus'larda indirimler. Agora Plus'larda yine muhteşem fiyatlar sevgili dostlarım. Agora Plus. Pazar gününe kadar, yarın da dahil. Pirinç. Carolina A kalite 1 kilogramı 1,5 euro. Knor. Tavuk bulyonu 24 tanesi 3,30. Un 25 kilogramı Topaz Mark 12,99. Always krem sabun 99 lepta 1 litresi. Melisa makarna 6 ve 10 numara 75 lepta. Lepta. Yaşa İsmail. Aç megafonları, aç sesi. Ha

haydi yarime yine meline yine meli. Günaydın abim. Faik sakın domuz koşturmasın bugün demiş Seydan. Günaydın baba. Günaydın. Faik mı? Faik çok düşünceli dalmış iş yerinde bugün. Çok düşünceli bugün. Çok kafası çok zorlanıyor Faik'in. İsmail Emine Sani. Yaşayın be. Yaşayın yaşayın yaşayın yaşayın. Yaşayın. Trakya Mobilya, Epita Trakis, Bekirköy'den sonra İlaç Fabrikası karşısında 6000 metrekare kapalı alanda. Trakya Mobilya, sevgili dostlarım. Gümüşçen'in içinde, Bugaça Trenda Filiz'in bitişinde, Gümüşçen şubesiyle hizmetinizde. Trakya Mobilya aynı zamanda konteynerler, prefabrik evleri de yapan, satan isim sevgili dostlar. Teşhir yerindeki mobilyalar %30, %40 indirimde Trakya Mobilya'da. Ve Bugaça Trenda Filiz, harika lezzet, harika börekler, harika bugaçalar. Merkez Dükkan Sisiyosik Eski Valilik Binası karşısı Coffee Brands'ın yanı. İkinci şube Rototo 2 Platya'da Fotostar'ın yanı. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokak. Kıymalı peynirli kremalı, tavuklu kaşarlı kakaolu kremalı. Harika çeşitler, üretim yerinden hem dondurulmuş börek hem de pişmiş börek alabiliyorsunuz. Online sipariş bagi.gr. Platya'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş de verebilirsiniz. Bir mesaj atsana kankana, neyi varmış bir öğren diyor Latif. Dur bakayım yazayım. İki gözümü başkasından çalarsan sana bir daha günaydın yazmam demiş Faik Tuzacı dün. Başkasından mı çaldım ben iki gözümü? İki gözüm iki çeşmeyi. Ha, dur ben ona kanka yazayım.

Baba, abi Hasan. Ne yapıyorsun sen orada, ben sen be? Just thank you baba. Kalimera. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Çarşamba günleri balık ekmek. Bir çarşamba balık ekmek yemeye gidelim valla. Balığa bayılırım. Ekmek arası balığa daha çok bayılırım. Hepsi içinde soğanı muanı, katır katır katır katır ye. Gürkan abi yayınlar. Faik abinin düşüncesi yarın sabah hangi Enes'de duracak, nereden domuz geçecek, nereden köpekleri salacak diye düşünüyordur demiş. Kemal Karadayı. Ülen be Faik. He? Bırak şimdi, naz yapıyor Faik Agan şimdi. Bayanlar gibi naza çekti şimdi.

0: Bu Anna Wilson ile Calvin Harris'le kaç sene beraber yaşadı?
1: Versin.
0: Şimdi de dedecik ki koca karı oldular. Birbirlerini yiyorlar şimdi. Anna Wilson ile Calvin Harris. Allah'ım yarabbim sen ya. Baba da çevirme de var. Vay baba da küçük tavuk çevirme de var. Vay vay vay yeni takmış hem de tavukları. Of of of döner de dönüyor baba da. Tavuklar dönüyor. Çevirme dönüyor. Baba da vay vay vay vay vay vay hem de çevirme korda çevirme kömürde. Of of of of of of. Bekirli de to steki to babo. Bekirli de. Canımı istettiniz. Kuzu muzu yemem de şey tavuk yerim. Tavuk çevirme çok güzel olur. Onu kurutmadan sulu sulu pişireceksin. Of. Of tavuk döner. Balık ekmek. Ve Kuru Kahve Cinayet. Kuru Kahve'nin adresi. Kuru Kahve'de lezzet. Kuru Kahve'de fark. Kuru Kahve Cinayet ve ekibine, Hakan'a sevgiler, saygılar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde. Yılların tecrübesi. Kuru Kahve'nin adresi. 48 yıl dile kolay sevgili dostlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz. Özkom Mehmet Özcan Yazlıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede inşaat malzemelerinin adresi. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat panelleri. Özkom Mehmet Özcan'da. Harika fiyatlar Özkom Mehmet Özcan'da. Konteynerler inşaat panelleri yapılan Özkom Mehmet Özcan'da. Reyhan Ali günaydın. Hüseyin Bircan günaydın. Hüseyin Yoluç, Cengiz Keto, Erol Macir, Bülent Yusuf, Seven Bahriye, Arzu Hasan, Yaşayın, Peri Köse, Peri Çiçekçilik, İlkan Musa, Osman Tevfik, Faik Doğancı, Salih Mustafa, Yüksel Mümün, Melia Kocanım ablam, Fatma Mehmet, Mehmet Ahmet Hasan, Halil Belginesin, Hasan Şerif Ali Kahveci, Ali İhsan Tanyolu, günaydın. Teşekkür ederiz Gürkan abi. Sana da iyi yayınlar diyoruz demiş Hakan. Yaşayın Hakan. Bu Gürkan abi kendisini çok naza çekti demeyin. Bu akşam bir işim var. Haftayı ayarlayalım tamam mı? Ben söz verdiğim zaman sözümden dönmem. Bir aksilik olmazsa sizinle bir yemeğe gidelim bakalım. Bir yemecik yiyelim bakalım. İsterseniz ben de gelirim. Dedarcı da gideriz. Hiç problem değil. Nereye isterseniz? Adına, adına, anne. Dur bakalım şimdi. Ekonomik durumum ne olacak? Pazartesi kaç para alacaklar? Volvo'da bakalım. Ya Volvo'da ne olacak bakalım? Faik! Herkes seni soruyor. Bobo seni soruyor. Faik Karadayı seni soruyor. Aç radyoyu aç. Aç radyoyu. Evet sevgili dostlar. Deva diyelim. Şapçıda kalalım. Deva Danışmanlık Merkezi, iki kız kardeş, Deva Otomobil, Traktör, Motosiklet Sigortaları, Araç Açma Kapama işlemleri, Elektrik Anlaşmaları, Elektrik Şirketleri, Hızlı ve Güvenli Ödeme Noktası, Kenar gibi Devlet Destekli Yardım, Araç Devir işlemleri, Papadima 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında Deva sizleri bekliyor efendim.

Serdar koltuk üretiyor. Serdar kanepe üretiyor. Oturma grupları, kumaş kaplama, jel kaplamalar, gölgelikler, tenteler Serdar'da. Serdar aynı zamanda uzun yılların tecrübesiyle her türlü kumaş kaplama işinin dışında pergola da üretiyor. Pergolalar da yapıyor. Harika pergolalar. Gümüşcen Kozmi yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Fahik açtın mı radyoyu? Gürkan sesli okuma. Ey yarabbim. Ay yarabbim, yarabbim, yarabbim.

Faik. Habire parmak at yapı Faik. Vallahi gominalar senin kadar naz yapmıyor gominalar. Dün bana yazmış, öyle yaparsan bir yaparsan sana gülancın demeyeceğim demiş. Baksana sen ya. Baksana kızlar gibi yapıyor kendini. Bak senin adını kız Faik Faik'e çıkaracağım bundan sonra. Kız Faik. Kız Faik. Kız Faik. Kız Faik. Kız Faik. Kız Faik. Evet. Sevgili dostlarım, motoklas, klas işler, klas motosikletler, ikinci el, birinci el motosikletler, motoklaslar, stilbayi, her türlü alet ve edevat, motoklaslar, harika fiyatlar, motoklaslar, sevgili dostlar, Kozlukeper'e sevgiler, saygılar, motoklas ve motoklas demişken, satılık, çok iyi durumda, sahibinden satılık bir motor var. Daytona marka bu motor. Bu motor sevgili dostlar, ben motordan anlamam anlayanlar için, Daytona 2038-2023'te alınmış ilk adyası. Daha yepyeni, çok az kullanılmış. Daytona X350 büyük motor, güzel motor, harika durumda, bir çiziği bile yok. 4500 euro diyor sahibi. Pazarlık payı da, küçük bir pazarlık sahibi de, bırakıyorum diyor. Daytona. İsteyenler, gelenler bana yazabilirler. Ben size telefon numarasını

Hay que tamam Hasan, tamam Hasan. Öyle bir döverim şimdi kalbin durur demiş Hasan. Yapma, yapma bir kaza yapma. Sataşmaya insan arıyorsan başkasına sataş demiş. Dur Fahim, Fahim morali bozuk bugün. O Fahim keki megado problemi beraber. Salgın salgın güzelinden bir kız sevdim. Sataşmayın Fahim'e. Ama buldunuz garip Fahim. Yok kısmayı yok bilmem ne. Baksana sen ya. Ellemeyin Fahim'e ver.

Sezer verdin bu eve. Sen eve vardıysan benim programı bitireyim. Erol Agromix, Çaymakır Köyü'nde, Çaymakır Köyü'nün merkezinde. Her türlü inşaat malzemesi, praktiken güzelliğinde, harika fiyatlarıyla Erol Agromix fark yaratıyor sevgili dostlar. Agromix Erol, Erol Agromix. Plakakiler, fayanslar, eviniz için gerekli her şey, rüccacı ürünleri, mulbari, nalburiye ürünleri, duvar süsleri, harika fiyatlarla hizmetinizde sevgili dostlarım. Erol Agromix olarak Instagram, Facebook'tan da takip edin. Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik, muhteşem fiyat Mona Lisa'da sevgili dostlar. 30 yıllık tecrübe Hatice abla'da, Monodromosine gelinlikte Hatice abla. Çok teşekkür ederiz Hatice abla'ya programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde, canlı çiçeklerle gelin araba süslemesinden tutun da gelin yolu süslemesine, her türlü süslemeyi de yapıyor. Of of, akşam balık yedim ama günde 3 öğün balık yerim. Bak bak bak bak bak, uskumru fileto. Baba uskumru fileto. Bak ekmeğin arasına koyuyor uskumruyu. Of. Arasına evet ne konur, soğan konur. Bol soğan, tam sevdiğim gibi. O yeşillik, maydanoz. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Bir de balık sosu koyuyor ona. Oldu. Of. Vay. Canım istettiniz benim vallahi bile. Allah canım istedi, baktım kaldım. Geldim. Uyukluyorum demiş Sezer. Kapat radyoyu, yat. Gömül yatağına, bende boş laf var. Bitmez bende bay laf. Sen kapa radyonu, yat kardeşim, hadi. Hadi Bricit'im, yat sen. Ben de birazdan erken bırakacağım zaten. Bugün cumartesi. Bütün haftanın yorgunluğu var üzerimde. Yaşa Gürkan Aga, yaşa oynayanların arabası. Arabası ya kısınç demiş Darka. Ne olsun arabası? Ooo İlyas. Yakışıklı çocuk. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay. Ha bakayım, güzel bir hafta sonu olsun. Harika bir hafta sonu geçiresin inşallah. Ne bitireceğim şu programı, dolmadı ya tas dağıtın göbenli sizlere mi bağladın demiş Leyla. Ay ben sengeri. Bugün cumartesi hep erken bırakıyorum ben cumartesileri. Zaten sponsorları da bir iki kere söyledim. Bugün yerine gitti sponsorlar. Niye böyle yapıyorum ben bu sponsorları? Ben 2-3 gündür ha? Allah'ım toparlayamıyorum sponsorları. Mehmet Nazif abi ne oluyor be? Statonis

0: Oynamayanın arabası yağ yaksın demiş Tarkan. Ha. BMW'ler yağ yakardı eskiden çok. Modeline göre değişebiliyor. Bazı arabalar yağ yakabiliyor. Babiz ne yapacağız sensiz demiş Leyla. Aha. Göbeğimizi beraber kestiler, beraber aynı yere mi attılar? Merhaba Gürkan abicim, nasılsın? Norveç'ten geldim. Haşim abi geldi görsün beni, sen gelmedin demiş Müslüm. Haşim abin söyledi bana Müslüm. Ama karakolda randevumuz vardı. Kimlik için. O yüzden gelemedim. Söylemedim Haşim. Niye gelemediğimi? Sen birkaç sponsor daha söyle demiş Leyla. Erkenden gitme demiş. Bakacağım bakalım ne olacak. Çok da cancağızım sıkıldı. Şimdi mikrodalgada da pirinç vardı pakette. Onu ısıttım. Biberli pirinç pilavı. Onun üstüne de şimdi ton balığı koyacağım. Yiyeceğim aracıkta. Evet sevgili dostlar, Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size de verdirsin. Kilo almak isteyenlere aldırsın. Kas yapmak isteyen erkeklere, delikanlılara kas yaptırsın. Bol proteinli beslenme için Elif Karaosman. Hastalıklarda beslenme tedavisi 0-1 yaş arası. Bebek beslenmesi. Çölyak hastalığı, mölyak hastalığı için Elif Karaosman eski adliye binasının arkasında. Kabak benim başıma patladı diyor Sezer. Kıskanıyorlar seni. Çekemiyorlar seni bak. Hem de sizinkiler. Bunlar koşu kabakta dinleyeler beni. Dinleyirler. Batı Trakya'nın en iyisi net bu demiş Erhan Taşkıran. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O sizin netliğiniz. Bırak sakın altta kalma laf yarışında demiş Leyla. Kalır mıyım ben altta be? Müslüm'üm geçmiş olsun, baban daha iyicedir inşallah.
1: Orkestra kurumuna bile damada gidilen.
0: Sen ne kadar kalacaksın, çok kalacak mısın burada?
1: Damadın ailesinden damadın.
0: Ve sevgili dostlar.
1: Gelin ailesinden geline.
0: Devam edelim. Rosalind diyelim. Rosalind Butik. Gamze'ye sevgiler saygılar. Bol satışlar diyelim Rosalind'e. Rosalind.butik.com'un Instagram adresi. Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Demokrit Übir'de Gümüncüne'de. Her türlü abiye kıyafetler, günlük kıyafetler, tesettür giyim. Rosalind'de. Çekemiyorlar seni. Benim kimseye canlı yayına çıkardığım yok. İlk seni çıkardın. Sen benim ilkimsin. Sezer, ondan çekemiyorlar. Vallahi billahi bak, canlı yayına kimseyi çıkardım yok. Çok eskilerden siyasiler, milletvekilleri falan çıkarırdım. Birkaç defa almıştı orada, bir iki kere. Gıdırdan başka kimseyi canlı yayına çıkarmıyor. Gıdırda insandan sayılmaz zaten.

Çok beğendim. Rosalind Gür vallahi çok güzel. Böyle siyah üzerinde sarı yazılar. Muhteşem olmuş. Rosalind Boutique. Rosalind Boutique. Yaşa Gamze, yaşa Gamze. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukurkahve'nin karşısındaki köşede hizmetinizde. İki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri. Ne başarılar deriz. Son durak kara toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Eylem. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Mesut, traktör satışı, traktör tamiri, tarım aletlerinin, karoların satışı, tamiri, ikinci el traktörler, Solis ve Körti marka traktörleri 3 yıl faizsiz taksit uyguluyor. Mesut, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında.

çok ilginç bir şey oldu. Daha önce böyle bir şey hiç yaşamadım. Ne gelecek diye çok merak ediyorum. Trendyol'dan bir tane fanila ısmarladım. Kolsuz. Tişört de denebilir. Tişört. Bir tane tişört ısmarladım. Başka hiçbir şey ısmarlamadım. 3 tane paket geliyor Box Now'la. Bu nasıl şeydir anlamadım. Hatta bir tanesi bugün geliyor. Kavala haptaydı. Akşama doğru saat 5'ten sonra İskeçe'de olacak. Diğer 2 tanesinde ne var onu anlamadım. Hata mı oldu ne oldu? Bak Trendyol 3B. Trendyol 3B. Box Now orkestra geliyor. Trendyol 3B diye 2 paket daha var. Hepsinin değişik numarası var. Allah Allah. Yani böyle bir şey hiç başıma gelmedi şu ana kadar. Ne diğer 2 paket ne? Diğer 2 pakette ne var? Düşmanlar bombe koymasın. Sen de sağ olasın Gamzeciğim. Rosalin. Sen de sağ ol. Sen de sağ ol. Hepimiz sağ olalım, iyi olalım, hoş olalım, sağlıklı olalım. Ali Molla, Molla Ali, Autokinesi sürücü kursu. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla sevgili dostlar. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Otomatik vitesli arabada. Şoförlük yapın, ehliyet alın. Kamyon ehliyeti, tır ehliyeti. Her türlü ehliyet için. Seçin. Seçin. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Yeni ürün tavuk kondosuvli. Klasik lezzet gerçek ızgara tadı. Limon, zeytinyağı ve kekik marinasyonu. Odun ateşinde yavaş pişirme. Dışı çıtır içi sulu mükemmel lezzet. Her cumartesi ve pazar olacakmış. Stosteki tu bobo. Vay çok severim şeyi. Kondosuvli, iyi yapılan kondosuvliyi. Geçen gün bir tane marketten aldım adını vermeyeyim. Pindos tavuklarından yapmışlar sözde kondosuvliyi yiyemedim. Favico yedi. Kuru kurudu, kupkurudu. Favico yedi.

Tilki kuyruğu çıkmasın kale pakette demiş Hasan. Kale ne bileyim ben? Çok merak ediyorum. Diğerleri kuşuna yem demiş ortacılı Can. Hah, kuşuma yem de ısmarlamam lazım. İyi ki hatırlattım. Ben bitmiş bak kuşumun yemi. Sırf darı kaldı. Coşkun'dan darı aldım. Başak darı. Çok seviyor. Hem oynuyor hem yiyor onları.

Ne yapacaksınız bu markasını? Dur söyleyeyim, logar yazmaz mı? İparan geliyiz mi? Emporio Armani. EA7 Visibility Tank Top. Visibility Tank Top. Siyah. Simsiyah. Önünde EA7 Emporio Armani yazıyor. İndirimde 97 euroya aldım. Fiyat nasıl, iyi mi? Onlar boxdown'un saçmalıkları, öylece duracaklar, hiç para ödesi olmadan bitecekler. Eğer box kendi uygulamasından bakarsan senin hesabında sürekli teslimat edilecek bir şeyleri bulunuyor demiş. Mehmet, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Hakikaten ilk defa başıma geliyor. Demek ben boşuna ümitlenmeyeyim. Ben gene diyorum, aynı faneyi 3 kere mi yolladılar acaba? Aynı faneleyi. Vay be, gene nasıl sevindiydim. Dedim herhalde yanlış yaptılar, 3 kere yolladılar. Kredi kartıma tekrar bakıyorum kaç para tutmuşlar diye. Tutulan para 17 euro. Hay ağzımdan kaçtı. 97 euro. Tutulan para 97 euro. Hay Allah diyelim. Şimdi Gürkan nesine ol, 17 euroluk fanne giyer mi böyle tişört? Nasıl, Armani ise bu? Çakma mıdır nedir Armani? Ama trend yok, çakma mal satmaz. Bilmiyorum, indirimde prosperada dedi, çıkardı bana. Aldım bakalım, gelsin bakalım nasıl bir şey gelecek. Bu kariye. Bir kişi değerlendirme yapmış bu arada bu fanleye 5 yıldız vermiş. Ben niye göremiyorum değerlendirmeleri? Ne yazdığını?

0: Şimdi büyük firmaların, büyük markaların çoğu Türkiye'de üretim yapıyor. Lacoste, Armani, aklıma gelenler bunlar. Daha birçok firma söyle şunu. Vallahi bugün kafam çok yorgun. Haftanın yorgunluğu var bende ya da artık yaşlandık. Bunama alametleri bunlar. Başka bir marka daha var. Neyse çok marka. Çünkü Türkiye'de işçilik daha uygun fiyatlı ve kaliteli iplik üretiyor Türkiye. Şimdi Lacoste şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki iplikleri Fransa'dan ithal ediyor Türkiye'de üretilen Lacoste'lar. Şöyle yapıyorlarmış. Bunu bilen birisinden anladım. İplikler Türkiye'den Fransa'ya ithal ediliyormuş. Türkiye Fransa'ya satıyor. Fransa üzerinden tekrar Türkiye'ye geliyor. Yani yıkama yağlama yapıyorlar. İplikler Fransız ipliği oluyor. Bildiğin Türk iplikleriyle Lacoste'u dikiyorlar. Aldın size Fransız ipliği ya Lacoste. Böyle. Maliyeti nedir kardeşim bunun? 3 eurodur, 5 eurodur. Böylece Trendyol'da çok büyük bir firma. Trendyol'un bir dakika ben bunu Hıdır'a sorayım. Trendyol Türkiye'nin de Türklerin de Alibaba aldı. Alibaba çok Çin'in devi. Büyük bir holding. Hıdır'a soralım. Hıdır, Trendyol'dan bahsediyoruz. Trendyol Türkiye'ye aitti. Bir Türk hanımefendiye aitti. Bunu sattı Trendyol'un hisselerinin. Ve çok azı Türk'te kaldı. Ve Alibaba'ya satıldı. Alibaba da muhteşem bir holding. Değil mi?
1: Bir saniye bakıyorum.
0: Bak. Bak sen ona ve hisselerin kaçı Alibaba'da ne kadarı tamam. Türkiye'de ona bir bakalım.
1: Gürkan aynen öyle. Alibaba zaten çok büyük bir Çinli firma. Dünyada çok büyük iş hacimleri var. Yapay zekadan tut ticaret, alışveriş. Demet Mutlu kurdu 2010'da ve 2018'de çoğunluk hissesini Alibaba aldı. Rekabet Kurumu'nun 2022'deki bir raporuna göre Alibaba'nın payı yaklaşık %79, Demet Mutlu'nun ise %5.7 görünüyordu. Tabii bunlar eski rakamlar, şu an tam olarak ne kadar güncel olarak bilemiyorum.
0: Evet.
1: Ancak şunu biliyorum, Alibaba sadece 2026 yılının Mart'ında biten mali yılda yaklaşık 148 milyar dolar gelir elde etmiş, düşün.
0: Ne kadar? 148 milyar dolar gelir elde etmiş.
1: Düşün. Evet, yani bir Türk kadın girişimcinin kurduğu böylesine bir şirketin Alibaba gibi bir devin dikkatini çekebilmesi de çok büyük bir başarı bence.
0: Evet ve tabii ki o hanım da şimdi oturduğu yerden şirketin payını alıyor da ciddi bir para kazanıyor. Ve biz çoğumuz Trendyol'u bir Türk markası olarak biliyoruz. Oysa Trendyol artık Alibaba'nın. O yüzden de birçok üründe, birçok marka üründe Türkiye'de üretildiği için bu markalar mesela Lacoste, mesela Emporio Armani, Türkiye üretimleri var. Başka hangi ünlü markaların, büyük markaların Türkiye üretimi var? Kıdır sen bilirsin.
1: Hemen teşekkür et. Tamam bakıyorum. Gürkan, bir de Hugo Boss var. İzmir'de gerçekten kocaman bir fabrikaları var ve 2025 yılında toplam üretim ve tedarik hacimlerinin %24'ü Türkiye'den geliyormuş.
0: Evet.
1: Lacoste, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, yani birçok çok büyük marka Türkiye'de üretim yaptırıyor.
0: Aynen
1: ve
0: öyle.
1: Çok ilginç bir durum var. Şimdi sen biliyorsun, Avrupa'da, Amerika'da bir mağazaya gidersin, dünya kadar para verirsin, çok ünlü bir markadan bir gömlek alırsın. Sonra etiketine bakarsın, Made in Turkey yazar. Yani Türk tekstil sanayisi aslında çok çok büyük. Sadece sahibi değiliz. Evet. Üretiyoruz. Ya asıl para sahibi olmakta. Ama şimdi, Balenciaga'nın o fiyatlarını düşünürsen yani.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi, dedikodu yapalım. Çok ilginç bir şey duydum. Lacoste diyor ki tüm dünyaya, dünya genelinde diyor iplikler diyor Fransa'dan tedarik ediliyor. Yani Türkiye'de de üretilse, Türkiye'de üretilen kumaşların iplikleri Fransa'dan geliyor diyor. Bu şöyle şu kadar doğru, ben bunu ilk ağızdan duydum. İplikler Türkiye'de üretilip Fransa'ya gidiyormuş. Fransa'dan tekrar Türkiye'ye gelip vaktiz olup
1: Gürkan,
0: Fransız malı oluyormuş.
1: Asıl ilginç konuya şimdi geliyoruz.
0: Bu söylediğimi ilginç değil mi? Ha, söyle, dinliyorum.
1: Evet, şimdi ben Lacoste'un Türkiye'deki üretimine baktım ama tüm dünyadaki Lacoste ürünlerinin ipliklerinin Fransa'dan üretildiği konusuna dair bir bilgi bulamadım.
0: Türkiye'de...
1: Çünkü şöyle bir durum var. Hı. kumaşın Türkiye'de yapılması ipliğin de Türkiye'de yapıldığı anlamına gelmiyor. Lacoste'un resmi kaynaklarına baktım şimdi. İlginç bir bilgi buldum. Mesela 2022 yılında kullandıkları pamuğun %10'u Türkiye'den gelmiş. Ayrıca iplikten kumaşa, konfeksiyona kadar farklı ülkelerde tedarikçilerle çalışıyoruz diye bir açıklamaları var. O yüzden tüm ipliklerin Fransa'dan geldiği konusu belirsiz. Ama sen ilginç bir şey söyledin. İlk ağızdan duydum dedin. Anlat bakalım, ne duydun? Lacoste'un üretiminde çalışan birisi mi söyledi sana?
0: İplikler Türkiye'de üretiliyor. Fransa'ya gidiyor. Fransa'dan tekrar Türkiye'ye ithal ediyorlar. Böylece bu iplik Fransız ipliği olmuş oluyor.
1: Hemen bakıyorum.
0: Anladın mı? Ne bakacaksın, bulamazsın ki bu bilgiyi kaynaklarda.
1: Tamam. Ha. Tamam, anladım ne demek istediğini. Evet. Senin söylediğin şey eğer gerçekten yapılıyorsa ilginç olduğu kadar tartışmalı bir uygulama. Çünkü bir ürünün Fransa'ya gidip gelmesi onu Fransız malı yapmaz. Menşe kuralları genelde ürünün nerede üretildiğine, esaslı dönüşüme uğrayıp uğramadığına bakar. Yani sadece taşıma, paketleme ya da etiket değiştirme menşeyi değiştirmez. Avrupa Birliği'nin gümrük kuralları da bunu açıkça söyler. Ama eğer Fransa'da ipliğe gerçekten önemli bir üretim işlemi uygulanıyorsa durum değişebilir. Ancak Lacoste'un böyle bir uygulama yaptığına dair kanıtlanmış bir bilgiye sahip
0: işte
1: değiliz şu an.
0: Türkiye'den alıyor pamuğu, ipliği orada boyuyor, moyuyor, işliyor. Haydi bırak, tekrar gönderiyor. Yani beni alsalar, boyasalar, makyaj yapsalar, tekrar geri gönderseler ben olmaz mıyım? Ben
1: ya öyle
0: miyim?
1: Öyle düşünmek mantıklı olur.
0: Kaç buradan kıdır. Kafa kıdır kendini. Aynen öyle. Şimdi beni alsalar buradan, Fransa'ya götürseler, güzelce boyasalar, oramı buramı gerseler. Oramı buramı bakım yapsalar, beni tekrar buraya geri gönderseler. Benim. Biraz farklılaştırılmış ben olarak geri dönerim. Bu kadar. Merhaba Gürkan. Nasılsın? Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ben iş arıyorum. Tamam. Sen beni dinliyor musun bilmiyorum. Benim aklımda olacak o. Aklımda olacak derken başımdan savmıyorum. Çok ciddi bir şekilde aklımda olacak. Biliyorum. Haberim var sizin işten. Haberim var, sağ olasın. Selamlar, sevgiler, saygılar. Diğer ikisini Hıdır göndermiştir diyor Adnan Alaca. Bakın size bir şey daha söyleyeceğim. Bugün çok muhabbet ettik ama olsun, muhabbete lazım bazen. Biz ben fabrikada, don fabrikasında, külot fabrikasında çalışırken şöyle bir şey yapıyorduk. İlk elden biliyorum. Diyelim ki fason çalışıyorduk dizeli, Puma'ya, Aldi'lere, Zara'lara falan fason çalışıyorduk. Yani fason ne demek? Onların adına ürün üretiyorduk. Bizim dizeli ürettiğimiz donun aynısına, tıpkısının bizim adımızla çıktığında 10 euroya satıyorlardı. Aynı kumaş, aynı iplik, aynı kalitede, aynı bokseraki erkek donu dizel adına satıldığında 40-45 euroya satılıyordu. Yani marka böyle bir şey. Markaya, resmen markaya para ödüyorsunuz. Kalite, ipliğe. Para ödeme, mutlaka onların kriterleri var. İyice de şey yapmayalım. Mutlaka belirli kriterlerle üretiliyor. Belirli kuralları var ama markaya marka parası ödediğimizde bir gerçek sevgili dostlar.

Hamama gel hamama. Edirne'de iki tane hamamın tanıtımını yapıyoruz sizlere sevgili dostlar. Bu hamamlar ikisinin de hem erkek bölümü var hem de kadın bölümü var. Türkiye deyince, Türk kültürü deyince hamam akla gelir zaten. Başka hiçbir millette bu hamam kültürü yok bildiğim kadarıyla. Hıdır'a da sorarız. Sanay hamamı, Osmanlı hamamı. Selimiye cami arkasında bay bayan bölümleri hizmette. Sokullu hamamı, Osmanlı hamamı. Mimar Sinan Eseri bay bayan bölümleri hizmetinizde. Üç şerefeli cami karşısında. Kese köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Hamam grup organizasyonları. Gelin hamamı organizasyonu, damat hamamı organizasyonu. Haftanın 7 günü hizmetinizde. Otelden hamama taksi servisi de var sevgili dostlar. Instagram Edirne Saray Hamamı, Facebook İsmail Cebeci Saray Hamamı. Instagram Sokullu Hamamı, Facebook Sokullu Mehmet Paşa Hamamı. Buradan da takip edebilirsiniz. Evet. Avrasya Trans. Yunanistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Yunanistan'a istediğiniz her şeyi taşıyor. Araba olur, palet olur, pelet olur, ne olursa her türlü taşımacılık sevgili dostlar. Avrasya Trans'ta. Avrasya Trans. Avrasya Trans. Drop Pastanesi şapçanın gururu, şurup tatlılar, pastalar, karyokalar, lokumlar, lokum yok atma Gürkan, efsane lezzetler. Yazın ve kışın muhteşem dondurmalar, kendi üretimleri hepsi Drop Pastanesi'nde. Ve Kuru Kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe. Kahvede kalite, kahvede hiç değişmeyen harman, hep aynı kalite. Seçkin Bakar ve marketlerde, Şapçı'da, Etiki Bankası'nın bitişinde. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi, tüm aileye sevgiler, saygılar.

Korifile mi? Hafta sonunda kendinize bir iyilik, güzellik yapın, Korifiye'ye gidin. Köfte sevenler, muhteşem köftesiyle Korifi. Şimdi kış sezonu girdi. Güveciyle Korifi, çevirmesiyle Korifi, harika lezzetiyle, güler yüz hizmetiyle Korifi. Korifi sevgili dostlar. Bulatköy'de Korifi, perşembeleri dışı, perşembe günleri dışında her gün açık, her gün hizmetinizde Korifi. Bugatti Adrian'da Finlidis. 3 şubesiyle hizmetinizde. Merkez Dükkan Fisios 2 Eski Valilik Binası Karşı Kofi Brans'ın yanı. 2. şube Rodot 2 Platya'da Fotosan'ın yanında. Üretim yeri Marina 8'de Konsolos'un arkasındaki sokakta. Bugatti Adrian'da Filidis. Üretim yerinden hem dondurulmuş hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Tüm ürünler taze, kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubeden 29 853 numaralı telefonu arayıp siparişle verebilirsiniz.

güzel bir hafta sonu diliyorum ablam demiş Aynur ablam. Ben de çok güzel bir hafta sonu diliyorum size. Necdet abime sevgiler, saygılar. Tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sevgili dostlar, çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı diliyorum sizlere. Güzel bir pazar günü diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte, pazartesi günü yayında olmayacağız. Salı günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. Çünkü pazartesi günü işim var. Arabayı servise götürmemiz gerekiyor. Salı sabah saat 8 az geçe tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar, iyi hafta sonları, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Evet efendim, Matrix'in ilk özel radyosum. Radyosu'dan %6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Cumartesi gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saati boyunca güzel vakit geçiririz. İlk şarkımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 yol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin, çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi, takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın camlarında füme takılır, arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir, arabanızın farları temizlenir. Arabanızın camları kapanmıyorsa ya da açılmıyorsa onun tamiri de yapılır. Düşmüş olan camlarınızın içindeki tellerinin değiştirme yapılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu 697-77-40-096. Ev tesisi açısı Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisi attım. İşleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Güneş enerjisi takılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisi açısı Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479 numaralı telefondan ev tesisi açısı Alayten'e ulaşabilirsiniz. Evlerinizin su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllardır. Yapılmaktadır. A'dan Z'ye ev tesisatçısı Alayten.

Mustafa Sandal'dan başlıyoruz. İsyankarı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemliler için geliyor ilk şarkımız. Yo. İş yeri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

devam ediyoruz. Isyankar Mustafa Sandal'dan dinledik. Şimdi de Cem'i dinliyoruz. Seviyor şimdi şarkısını dinliyoruz. Galas İsmail. Arkadaşıma göndereyim şarkıyı. Bugün iş yerinde çalışıyorum dedim. Aslında cumartesileri kapalı ama. Saat 5'i vurdu gözlerimde. Kolay gelsin diyelim. Evolt Servis, İsmail ve İbrahim kardeşler. Gümrücün Eskiçe çıkışında sol tarafta Pamuk Fabrikası'nın yanında sizlere hizmet veriyorum. Her türlü aracın servisi yapılır. Yağ bakımı yapılır, sulara bakılır. Yani arabanız için gerekli olan tüm servisler yapılır, bakımı yapılır. O da benim gibi. Yıllardır sizlere hizmet veriyorum. Gümrücüne İskeç'e çıkışım. Pamuk Fabrikası'nın yanında. İsmail ve İbrahim kardeşler. Evolt Servis. Kolay gelsin diyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Avrupa Latin dinledik. Ateşini yolla bana iyi dinledik. Şimdi de Ebru. İkimiz bir fidanız.

Yapı'dan dinledik. İkimiz Pirifiden'ınızı dinledik. Şimdi diye bu güneş. Akıllı ol. Senin aklını alırımı dinliyoruz.

Doktor Muazzez, Doktor Onur Şen'i dinledik. Şimdi de Erik Dalım, Gevrektir. Murat Kurşun'u dinliyoruz.

Murat konusunda hani dedik. Şimdi Elif, Buse, Doğan, Çayelinden öteye gidelim, yalayalım.

Ankaralı Ayşe'den dinledik, Muallim'i dinledik. Devam ediyoruz bir. Birilerine baka baka durur. İnce giymiş o günleri savurur.

0: Sponsorlarımızı aktaralım. GFDS saçısım Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. GFDS saçısım Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarasım 697 724 14 79 0 telefondan FTS saçısım Alayten'e ulaşabilirsiniz.
1: Bu aşkın kıymetini hiç mi hiç bilemedi, ölür müsün, öldürür müsün? Bu aşkın kıymetini...
0: Grand Tunic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin. Çay üstünde, manokul yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli aksesuarları bulabilirsiniz. Multimedya ses sistemi. Takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın farları temizlenir. Silecekler takılır. Uzaktan açık kapama monte edilir. Alarm sistemleri takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697 77 40 096. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Fikir, fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Belki Akkale'den dinledik. Odaya serdim. Halıyı dinledik. Şimdi de Nuri Sesi Güzel. Karakaş Gözler Elmas'ı dinliyoruz.

Nuri sesi güzelden dinledik. Karakaşı gözlerin elması dinledik. Şimdi de Devrem Erdem'i dinliyoruz. Daha kurmuşsun kalbime en güzel yerinde. Jackson Hasan abi için gönderelim bu güzel şarkıyı. Onun tüm dostlarım, arkadaşları için gelsin.

Devam ediyoruz. Yükselir'e Özkasab'ın ardından Dödanya'yı dinliyoruz. Seni sevmeyen ölsün. Kırma kıflım Ahmet abi için gidiyor.

biz Yüksel Yozkasap'tan dinledik. Beraber Ölelim mi dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısına geldik. Son şarkımız da Ümit Besen'den gelecek. Islak Mendil'i dinleyeceğiz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere yıllardır Kozluköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tonic Arabak Susarcısı Mekal Falı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Farlarınızı temizleme, LED lambalar takması, takılması, uzaktan aç kapama, alarm sistemleri monte edilmesi, arabanızın camlarına füme takma, multimedya ses sistemi denişimi takımı yapılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Bende kalmasın. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik, ev tesisatçısı Alaytin. A'dan Z'ye ev tesisat işleri yılların deneyimi tecrübesiyle yapılır. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen, mutlu kalın, dostça kalın. Batı Trakya'nın ilk özel radyosu, radyosu da kalın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: Enerji!

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Yıldızlar adına çıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine veneer ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine veneer ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: daha.
1: Hoş geldiniz.
0: Şerefler verdiniz. Yine bomba gibi bir program hazırladık sevgili Yasin'le ve bütün Evlere Şenlik yapım ekibiyle, Flash TV ile.
1: Birbirinden güzel konularımız var.
0: Aynen. İnanılmaz güzel şeyler var. Ama ben bekle bekle ağaç oldum Yasin. Ağaç oldum Yasin.
1: Kapımızın
0: Ankaralı
1: önünde.
0: Ankaralı ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: adına çıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Koray.
1: Hı.
0: Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebeğiyiz la. Bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni abi.
1: Onu
2: tabii
1: tamam seni.
2: Tamam,
1: tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşeği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hallo, gel onları.
1: İhtiyar.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesi.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Kurucu kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Señores y señoras, boa tarde, boa fiesta. Να είμαστε απόψε στο Σάο Πάολο, de Brasil που λέτε εδώ. Obrigado.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

يعمل عنده المؤسسة وصحة البلاد حفظها الله يشهد بمعرفة

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.